0: Davet Radyo.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
2: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

الرحمن و رحیم اللهن adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, İslam ordusu Tebük'ten Medine'ye geliyordu. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Uhud Dağı görünüyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'nı görünce, işte Uhud Dağı, o bizi sever, biz de onu severiz buyuruyordu. Uhud'un bağrında 100'e yakın İslam şehidi yatıyordu. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar sırtlarını Uhud'a dayamışlardı. Uhud'un onların gönül dünyasında ayrı bir yeri vardı. Müminler Uhud derken sanki candan bir dosttan bahsediyor gibiydiler. Müminler varlıklara bakarken Rahman-ı Rahim'in var ettiği Rabb-i Rahim'den gelen bir varlık diye bakarlardı. Bütün varlıklar ondan geliyordu. Haliyle varlıkların aynı kaynaktan geliyor olması nedeniyle birbirlerine yakınlıkları, akrabalıkları vardı. İslam ordusu Medine'ye giriyordu. Zaman Şehr-i Ramazan'dı. Medine sakinleri İslam ordusunu karşılamak için Seniyyetül Veda denilen yerde toplanmışlardı. Seniyyetül Veda'da bir coşku, bir bayram vardı. Özellikle çocukların sevinci kelimelerle tarif edilemezdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelince Mescid-i Nebevi'ye girdiler, iki rekat namaz kıldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seferlerden döndüğünde ilk önce mescidine uğrar, iki rekat namaz kılardı. Peygamber Efendimiz'e müminler gelirler, kazanız mübarek olsun ey Allah'ın peygamberi derlerdi. Müminler sevinçle, huzurla geliyor ve Efendimiz'e seferin mübarek olmasını tebrik ediyor, temenni ediyorlardı. Ama bir de Tebük Savaşı'na katılmayanlar vardı. Aslında ciddi mazeretleri yoktu ama katılamamışlardı. Bunlar münafıklardı. Münafıklar Peygamber Efendimiz'e gelerek savaşa niçin katılmadıklarını bildiriyorlardı. Tebük Savaşı'nın zorlu bir savaş olacağı çok açıktı. Yol uzun, mevsim yazdı. Açlığın, susuzluğun yaşanacağı belli olan bir savaştı. Hepsinden önemlisi, Bizans gibi dünyanın süper devletinin ordusuyla karşı karşıya gelinecekti. Bunun anlamı çok belliydi. Bunun anlamı ölüme bile bile gitmek manasına gelirdi. Böyle bir savaş, müminlerin imanlarını belgeledikleri, münafıkların ise iman sınavında sınıfta kaldıklarını gösteriyordu. Münafıklar Peygamber Efendimiz'e bir bir geldiler ve mazeretlerini bildirdiler. Resul-i Ekrem Efendimiz onların mazeretlerini olduğu gibi kabul ediyordu. Bir de ayetlerle gündeme gelen büyük bir olay vardı. Müminleri derin düşüncelere mahkum edecek bir olaydı. Tebük'e gitmeyen üç mümin vardı. Bunların samimi Müslümanlar olduğu çok açıktı. Üç mümin: Hazreti Ka'b bin Malik, Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi. Allah onlardan razı olsun.

0: Hazreti Kâb büyük bir şairdi. İslam'ın tebliğinde, İslami mücadelede şiiri en etkin bir şekilde dile getirirdi. Kılıçlardan çok etkin şiirleri vardı. Hazreti Kâb aynı zamanda Akabe biatında bulunmuştu. Medineli ilk müminlerdi. Medine-i Münevvere'nin İslam oluşunda ciddi çabalar olmuştu. Hazreti Kâb sadece Bedir Savaşı'na katılamamıştı. Diğer bütün savaşlarda bulunmuştu. Hazreti Hilal bin Ümeyye ile Hazreti Mürare bin Rebi de Bedir Savaşı dahil bütün savaşlara katılmışlardı. Can pazarına defalarca katılmış, şahadete koşmuş, içli müminlerdi. Fakat şimdi durum çok farklıydı. Bu üç güzel mümin mazeretleri olmadığı halde Tepü'ye katılmamışlardı. Onların savaşa katılmamasındaki ana etken rahavetleriydi, ihmalkarlıklarıydı. Savaşa hazırlığın talimatı verilmişti. Bu üç mümin acele etmeye gerek yok. Son bir iki günde dahi hazırlanabiliriz gibi yavaştan alan bir düşüncenin içinde olmuşlardı. Günler geçiyordu, hazırlıklar tamamlanıyordu ama bu müminler hala hazırlanabiliriz gibi bir duygu içerisinde oyalanıyorlardı. Gün gelip çatmıştı. İslam ordusu hareket ediyordu ama onlarda bir hazırlanma olmamıştı. Onlar hala ordunun arkasından da yetişebiliriz düşüncesi içerisindeydiler. Onlar savaşa katılacaklarından emindiler. Savaşa katılmamayı hayallerinden bile geçirmiyorlardı. Ama gelinen nokta çok acıydı. Ordu yol almıştı. Artık yetişmek mümkün değildi. Bu üç güzel mümin münafıklarla kalmış olduklarını fark edince derin bir ateşin içine düştüler. Şöyle ya da böyle onlar münafıkların konumundan farksız bir konuma düşmüşlerdi. Neredeyse münafık olarak algılanacaklardı. İslam ordusunun girişinden sonra bu üç mümin insan tam bir hüzün iklimine girdiler. Mahcubiyetin, utancın anaforuna düşüyorlardı. Yarın Allah'ın Resulü geldiğinde nasıl gül yüzüne bakacaklardı? Huzuruna nasıl varacaklardı ve ne söyleyeceklerdi? Tam bir çaresizliğe gömülüyorlardı. İslam ordusu da Medine'ye geliyordu. Bu haber onların dünyalarını alt üst ediyordu. Ne yediklerinin, ne yürüdüklerinin, ne uyuduklarının farkında değiller gibiydi. Şimdi alemlere rahmet olana ne diyeceklerdi? Münafıklar çok rahat bir şekilde yalan söylüyor, asılsız mazeretler beyan ediyor ve o an için yakayı kurtarıyorlardı. Oysa ayetler nazil oluyor. Münafıkların iç yüzünü ortaya koyuyordu. Artık Müslümanlar büyük ölçüde münafıkları biliyor ve onlara karşı hem mesafeli hem tedbirli oluyorlardı. Üç güzel mümin mazeret beyan etseler tam da münafıklar gibi hareket etmiş olacaklardı ama onlar samimi müminlerdi. Bunu kendilerine dahi kabul ettiremezlerdi. Yalan söyleyemezlerdi. Allah'ın Resulüne gerçek dışı kelam etmek onların asla yapamayacağı bir şeydi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümin cimri olabilir, korkak da olabilir ama yalancı olmaz buyuruyordu. Müminler haramlardan şiddetle sakınırlardı ama özellikle yalandan daha bir uzak dururlardı. Yeryüzünün en güvenilir insanları kuşkusuz salih, samimi ve içten müminlerdi. Bu üç güzel mümin derin bir ezikliğin içinde Allah'ın Resulü'nün huzuruna geleceklerdi. Canlarından aziz bildikleri canana söz söyleyebilecek takat-ı dermanı kendilerine bulabilecekler miydi? Dilleri tutulabilirdi. O derin mahcubiyetin içinde nasıl kelam edebilirlerdi? Ama çare yoktu. Geleceklerdi, söylemesi gerekenleri, söylemeleri gerekenleri söyleyeceklerdi. Yapılacak olan belliydi. Oysa onlar, ah yer yarılsaydı da yerlere girebilseydik ya da bugünlerden önce ebedi aleme göç etmiş olsaydık diye nasıl da için için yanıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine giriyorlar. Tam bir perişanlık içinde. Başları yere eğik olduğu halde yaklaşıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz bu üç güzel mümine soruyordu savaşan için katılmadıklarını. Onların bir mazeretleri yoktu ve olduğu gibi durumlarını anlatıyorlardı. Yavaştan aldıklarını, ihmalkar davrandıklarını söylüyorlardı. Ne tür ceza verilecekse cezalarına razı olacaklarını da dile getiriyorlardı. İslam'ın güçlü şairi Ka'b bin Malik radıyallahu anh o günleri ayrıntılı bir şekilde bizlere anlatıyordu. Hadis kitaplarımızda bu anlatım olduğu gibi yer alıyordu. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları bu olayı bir ibret levhası olarak anlatıyor. Tebük seferi hariç Resulullah'ın katıldığı savaşların hiçbirinden geri kalmadım. Hepsine katıldım. Gerçi Bedir savaşına da katılamamıştım. Ama o zaman savaşa katılmayan hiç kimse azarlanmamıştı. Çünkü o zaman Resulullah ve Müslümanlar Kureyş kabilesine ait kervanı ele geçirmek için yola çıkmışlardı. Yola çıkarken savaş söz konusu değildi. Fakat Yüce Allah beklenmedik bir şekilde onlarla düşmanlarını karşı karşıya getirdi. İslam'la şereflenip biat ettiğimiz Akabe gecesinde de Resulullah'ın yanındaydım. Halk Bedir'i daha fazla önemsese de ben Akabe biatını hiçbir şeye değişmem. Tebük seferinde Peygamber Efendimizin hazırladığı orduya katılamadım. Fakat katılmama engel olan hiçbir şey yoktu. Hatta seferden geri kaldığım o günlerde her zamankinden güçlü, her zamankinden daha rahattım. O zaman 2000'e sahiptim ki başka hiçbir savaşta böyle bir imkana sahip olamamıştım. Resulullah Tebük seferine kadar bir sefere çıkmak istedi mi nereye gideceğini bildirmez, hatta başka tarafa yönelirdi. Fakat Tebük seferinde böyle yapmadı. Bu sefer iklimin sıcak olacağı bir zamanda olacaktı. Yolculuk uzun ve zorluklarla doluydu. Düşmanın sayısı da fazlaydı. Bu yüzden düşmanlarına karşı gerekli hazırlığı yapabilmeleri için Müslümanlara durumu açıkça söyledi. Hangi tarafa gidileceğini haber verdi. Herkes hazırlıklarına başladı. Hazırlıklar bittiği zaman ordunun neferleri bir deftere yazılıyordu. Ama defterler bitmişti. Büyük bir ordu olacağı belliydi. Sefere katılmak isteyenlerin sayısı ise son derece azdı. Onlar da vahiy gelmediği sürece kendilerinin farkına varılmayacağını düşünen münafıklardı. Sefere çıkılacağı zaman meyveler olgunlaşmıştı. Sıcakların artması nedeniyle gölgeler serin ve çekiciydi. Ben bunları seven, rahatına düşkün bir adamdım. Resulullah'ın isteği üzerine Müslümanlar savaş hazırlıklarına başlamışlardı. Ben de hazırlıklara başlamak istiyordum ama hiçbir şey yapamıyordum. Kendi kendime istediğim zaman bu hazırlıkları yapabilirim diyerek oyalanıyordum. Halbuki Müslümanlar hazırlıklarını tamamlamak için çalışıp çabalıyorlardı. Resulullah ve beraberindeki Müslümanlar yola çıkmak üzere hazır oldukları gün ben hala bir hazırlık yapmamıştım. Çabuk ve kolayca hazırlanıp yetişebileceğimi düşünüyordum. Keşke ihmalkar davranmasam ve hazırlıklara daha önceden başlamış olsaydım. Ordu Medine'den ayrıldığı zaman ben hiç hazırlık yapmamış bir halde Medine'de kala kaldım. Halkın arasına çıktığım zaman utandım. Çünkü sefere çıkmayıp geri kalanlar ya münafıklardı ya da mazeret sahibi olup izin alanlardı. Ben ise Medine'de kalmak için izin almamıştım. Sonradan duydum ki Resulullah Tebük'e varıncaya kadar benden hiç söz etmemişti. Tebük'te bir grup mücahitlerle otururken Ka'b bin Malik'ten ne haber diye sormuştu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir anne gibi şerefli arkadaşlarına son derece düşkündü. Onların iki dünyada da abat olmalarını isterdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Davet Radyo.
1: Saffat 99-101. Hazreti İbrahim'in duası. Bir de dedi ki,
2: ben Rabbime gidiyorum. O bana yolunu gösterir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et.
1: Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: Allah. El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim.

sıkan, daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren

Merdüm idi deme, bilmem ne füsun etti felek. Merdüm idi deme, bilmem ne füsun etti felek. Yere mi kıldı füzun?

Mehabbet şahının bir bende-i fermanıyız cana. Gedai kuh-i aşkuz, alemin sultanıyız cana. Ruhun anup nola kuyunda feryadu figan etsek, fena gülzarının bir bülbülü nalanıyız cana. Ademden gelmeden bezmi vücuda bade ol demden, lebün esrarının biz valihü hayranıyız cana. Nice demden mukimi vadi-i derdu gamu aşkus, ser-i kuy-i vefanın sanma kim mihmanıyız cana. Selimi veş lebün vasfın idüp şiirin kelam ile, zamanın himmetünle hüsrevi devranıyız cana.

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Er-Rahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Allah. El-Azizu ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan.

0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbiru ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren ve

davetlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin, safalar.

Sını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan Allah.

0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren, ağırlayan Allah.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Senin teninde değmeden gelen yağmuru istemem, meltemi rüzgarı istemem. Sana yanmayan yıldızı semalarda yansın istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbülün ne söylerse söylesin. Dinlemem, dinleyemem. Özlemim, özlemim sen olacaksan yansın yüreğim, kalbim. Sılası sen olmayan gurbeti, ırak olan menzili, vatanı istemem. Senden gayrı bir aşkla kül olursa bu kalbim, bu kalbi bu bedende istemem. Sonu sen olmayan, sonu sana çıkmayan yönü, ırak olan menzili, yönü, yolu istemem. Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina'yı birden. Yoksa neyime bu fethi? İstemem Mısır'ı, istemem cihanı, istemem. Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Ben senin ümmetinim ya Resulallah. Sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem, aşk istemem.

0: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.
1: İnsanlığa son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak Şan Muhammed Mustafa'dır.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 25. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: حق
1: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد

رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماء

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Davet Radyomuzun çok kıymetli dinleyicileri, bu haftaki Nur İklimi dersimizi yine kıymetli hocam İbrahim hocamla beraber yapacağız inşallah. Başta duamızla inşallah Cenab-ı Hak okuyup anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Geçen dersimizde 14. Leman'ın 2. makamından 1. sırrı okumuştuk. İnşallah çok derin manalar, çok geniş manalar açılmıştı. Bugün de inşallah 2. sırrı okuyacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve la akıbetu lil muttakin. Ve la udvanu illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İkinci sır, Kur'an-ı Mucizil Beyan, hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahiyet, vahidiyet içinde ukulü boğmamak için daim o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani mesela, nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor, mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan, güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatiyesiyle beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Öyle de وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى temsildatı olmasın. Ehadiyet ve samediyet-i ilahiye her bir şeyde hususen zihayatta, hususen insanın mahiyet aynasında bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi vahdet ve vahidet cihetiyle dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte vahidiyet içinde ukulü boğmamak ve kalpler zat-ı akdesi unutmamak için daima vahidiyetteki sike-i ahadiyeti nazara veriyor ki o sükkenin üç mühim uktesini ira eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Evet kıymetli hocam.
7: Evet maşallah, Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun.
6: Sizlerden de inşallah başlayalım. İkinci sır, Kur'an-ı Mucizil Beyan, hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulu boğmamak için daima vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor.
7: Vahidiyet içerisindeki ehadiyet cilvesi. Birincisi bu. İkincisi, vahidiyet içinde ukulu, akılları boğmamak için. Vahidiyet içerisindeki kesret içerisinde, çokluk içerisinde insanların akıllarını boğmamak için Allah-u Teala'nın ehadiyeti, din tezahür ettiğini görmemiz gerekiyor diyor. Bu vahidiyetin geniş manasıyla baktığımız zaman vahidiyet Allah-u Teala'nın tabirlerinde ise herkese eşit davranması. Vahidiyet biraz daha. Yani herkese diyelim insan. İnsanların herkese el vermesi, göz vermesi, kulak vermesi genel itibariyle. Ehadiyet
6: bu vahidiyet.
7: Bu vahidiyet evet. Bu vahidiyetin göstergesi. Bütün insanların kulağının olması, bütün insanların gözünün olması, bütün insanların burnunun olması, bu vahidiyet. Peki ahadiyet olmasa akılları nasıl boğulur bunda? Ya normal. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi şöyle oluyor, hatırlarsak. Hani üstadları başka bilir ya. Hep inek deyince aklımıza dört ayaklı, kuyruklu bir varlık geliyor. Ama bir de üç ayaklı bir inek doğunca birden hayır şaşırıyor. Aman Allah'ım. Nasıl aman Allah'ım diyorsun? Nasıl oldu? Veya işte bakıyorsun doğuyor, kulağı yok. Kulağı yok ineğin. Bak birdenbire akıllar şey hayret oluyor. Ya inek doğdu diyor. Normal, hiç kimse hayret etmiyor.
6: Ülfet olmuş.
7: Hiç normal. Ama bir değişiklik olunca herkes aman Allah'ım. Bir gözler açılıyor. Bizim bir biyolog abi vardı. Bize böyle resimlerle gösterdi bir ders abi. İnsanlar embriyo hali varmış. Bütün canlıların ilk döllenme zamanı. Resim gösterdi. Bunlar ne dedi? Sadece resimleri gösterdi. Yani kuyruklu bütün, yani yaklaşık 10-15 tane resim var orada. Küçücük küçücük minnacık. Hepsinin kuyruğu var. Hepsi aynı. Hiç ayırt edemezsin. Asla ayırt edemezsin. Hepsi kuyruklu.
6: İnsan da dahil mi?
7: İnsan da dahil. Onların biri de insanmış işte. Yani o küçücük hallerimiz, içindeki de öyle, böceğinki de öyle, kurbağanınki de öyle, balığınki de öyle, insanınki de öyle. O ilk bir devre varmış işte, döllemenin olduktan sonra embriyo falan diyor. Hepsi aynı. İnsan da kuyruklu. Canım o süreçte.
6: Biz insan olarak
7: ondan sonra bir resim daha arttı. Şekilleri biraz değişti. Yine insanı bulamıyoruz. Olsa bir daha arttı. Hala bulamıyoruz. Dördüncü de insan biraz daha belli olmaya başlıyor. Dördüncü evre işte neyse onların. Allah Allah. Bak normalde insan bizim diyor ki bizim şu anda böyle bu şekilde doğmamıza hayret etmemiz lazım. Ana kuyruğumuz yok. Bizim buna hayret etmemiz lazım. Niye? Bak kuyrukluyuz başta. Lan kuyruksuz doğdu. Bizim çocuk kuyruksuz doğdu diye hayret etmemiz lazım.
6: Etmemiz lazımdı.
7: Ya ama normal işte bak okul boğuluyor.
6: Burada o bütün gösterdiği ilk slaytlarda neyi gördük? Cenab-ı Hakk'ın vahidiyetini gördük. Heh. Herkese aynısını verdi.
7: Aynısını verdi. Ondan sonra vahidiyet içerisinde akıllar hep yok. Bize hiç hayret etmedik orada. Hepsi çok hevesli hayvan dedik. Yani bir hayvanın küçük hali. Sonra değiştikçe özeyinde işte ahadiyete doğru inip hepsiyle ayrı ayrı tabirinize Allah ilgilenmeye başlayınca tabir yerindeyse birdenbire aa bu muydu insan? Bu insan mı oldu ya? Bak birdenbire vahidiyetten ahadiyete gittiğimiz zaman hayretimiz artmaya başladı. Değişiklik olmaya başladı. Vahidiyet içerisinde böyle akılların boğulup ülfet perdesine dalıp hiç Allah'ın tefekkürünü Allah'ın tefekkür etmekten gayri kalmasını önlemek için vahidiyet içerisindeki ahadiyeti bize gösteriyor.
6: Cilvesini gösteriyor.
7: Cilvesini bize gösteriyor. Şimdi böyle baktığım zaman İsa abinin yakışıklı olması, saçlarının değişik olması, bıyıklarının farklı olması. Buna hayret ediyoruz. Şimdi normal herkes aynı olsa abi, herkes aynı. Herkes aynı tip. Gözler aynı, burun aynı, bütün dünyadaki insanlar. Hiç şaşırır mıyız? Şaşırmıyoruz. Ama Antep'e bir tane Çinli geliyor, görünce şaşırıyoruz.
6: Hani belki Çinlilerden ziyade böyle bizim siyahi kardeşlerimiz.
7: Daha siyahi kardeş, evet öyle diyelim.
6: Görünce hatta geçen böyle arabayla seyahat ederken baba dedi işte kızım işte yani Cenab-ı Hak evet. Yaratmış yani.
7: Bak hemen şaşırmamız... çocuğun hemen görünce alemi... bak hemen böyle alemi değişti bir evet. Akılları de. İşte bunun gibi Rabbim bu şekilde ahadiyet cilvelerini görerek tefekkür etmeyi nasip etsin amin. İnşallah.
6: Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor. Mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksı vasıtasıyla gösteriyoruz.
7: Allah Allah.
6: Burada örnek mi verdi hocam?
7: Harika bir örnek. Harika örnek. Yani değil mi güneş her tarafa vuruyor. Güneşin güneş olduğunun, güneşin yeryüzündeki varlığını güneş olarak
6: şunu
7: görebilmek için.
6: Şunu unutmadan hemen söyleyelim buyur ki abi. Cenab-ı Hakk'ın vahidiyetin içindeki ehadiyeti göreceğiz bu
7: evet,
6: örnekle.
7: Evet, bu örnekle vahidiyetin içerisinde ehadiyeti görebilmemiz.
6: Evet.
7: Güneşin güneş olduğunu, güneşin yeryüzündeki güneş olduğunu görebilmek için tabiri şey güneş kadar veya da güneşten daha büyük bir göz lazım ki onu görebilelim.
6: Görebilelim.
7: Vahidiyetini görebilmek yani her yerde tez. Güneş burada var mı? Var. Nerede güneş? Göremiyorum. Burada var mı? Yok burada da göremiyorum. Güneş, gün yani böyle bir şey ne kadar büyükse gözümüzde onu göremeyiz. Ne kadar büyük. Ama ben ondan sizin ne kadar büyükse.
6: Çıkıyor, evet.
7: Görüş alanım ne kadar geniş. Peki güneşin varlığını bizim hissedebilmemizin yöntem ve tekniklerinden tabirinse biri neymiş? Ahadiyet. Her bir şeyde ayrı ayrı güneşin tezahür ettiğini, ayrı ayrı vurduğu şeylerdeki ayrı ayrı sikkesini gördüğümüz an ehadiyet, onlardaki tezahürünün çeşitliliği ya da her bir parlak şeyde, her bir parlak şeyin kendi istat ve kabiliyetine göre diyecek birazdan.
6: Aksisleriyle, yansıtmalarıyla.
7: Gördüğümüz an o zaman daha, o zaman güneşin varlığını böyle daha aynel yakın, belki de aynel yakine yakın bir hakka yakinle kendimiz kabul etmiş olacağız.
6: Evet, aynen, şimdi burada da onu söyleyecek. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatisiyle beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Evet. Bunlar da vurduğu şeylerin yansıtmaları. Sıcaklığı nasıl yansıtır, güneşin ışığını nasıl yansıtır? Herkes kendi kabiliyetince. İnsanda da bu var mı? Yani Cenab-ı Hakk'ın o aksini...
7: Abi müthiş, insanda... zaten oraya geliyor.
6: Evet.
7: Yani her bir insan diyor ki, ya niye Allah-u Teala adaletim yok diyor. Niye sana imanı çok vermiş, öbürüne az vermiş, öbürüne şöyle vermiş. Benim de imanı, beni de işte evliya yaratsaydı.
6: Bunlar yansıtmalı. Ha,
7: mübarek Allah-u Teala bütün Rahman ve Rahim sıfatlarıyla, bütün sıfatlarıyla sana da vurdu. Abdülkadir Geylani'ye de vurdu, bana da vurdu. Ama biz kendi parlaklığımız nispetinde onu gösterdik. Yani güneş şu anda vuruyor, yeşile de vuruyor. Çok affediniz, böyle bir örnek var, hani çöpe de vuruyor, güle de vuruyor. Aynı güneş ikisine de vuruyor. Çöp kendi kabiliyetine göre koku çıkarıyor. Gül kendi kabiliyetine göre koku çıkarıyor.
6: İkisine de güneş vuruyor.
7: İkisine de aynı güneş vuruyor. Güneş ikisine de eşit davranıyor tabirinizle. İkisine de adil davranıyor. İkisine de aynı sıcaklık, aynı hararet, aynı ışınlar, aynı şeyler. Hep ikisi de aynı.
6: Herkes ama kendi içindekini yansıtıyor.
7: Bitti. Yani ahadiyeti, o zaman oradaki tezahürünün ahadiyeti yine tabii ki benim istat ve kabiliyetlerimin inkişafıyla alakadar. Tek tek ilgileniyor.
6: Evet. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetince, kabiliyetine göre gösterdiği gibi, güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a kabiliyetine göre gösterdiği gibi, güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi

0: Hususan insanın mahiyeti aynesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor.
1: Ya, her bir insanda Allah-u Teala ahad olarak bizzat bütün hücrelerine kadar, iş tabir yerindeyse inşallah temsilde hata olmaz, velillahi meselül a'la, iş görüyor tabir yerindeyse. Yani her bir şeyde, bak öyle diyor ya, peki bizim bundaki bakış açımız nasıl olacak? Bakış açımız her bir mevcudatla bizim alakadar olmamız da vahidiyete döndürür bizi. Allah-u Teala benimle ilgilenmiş, tabir yerindeyse elimi, dilimi, gözümü, kalbimi hepsiyle ayrı ayrı. Ben bir farklı bir insanım. İşte siz farklı bir insansınız. Başkası dilimizle, konuşmamızla, ses tonumuzla, kızdığımız şeyler, sevdiğimiz şeyler, nefret ettiğimiz şeyler, duygularımız, bak hepsi ayrı ayrı bu ahadiyetin bir cilvesi bizdeki.
0: Vahidiyet tamamını ihata ediyor.
1: Vahidiyet ne? Bizim aramızdaki ilişki. Bak demiş ya, insan benim bendeki oksijenin bendeki şeyi farklı. Tabirinizle etkileşimi farklı. Bendeki demir elementinin benim vücudumla olan etkileri farklı. Sendeki demir elementin sendeki farklı. Peki bunlara hadiyet ayrı ayrı. Vahidiyet ne? İkimizdeki demir elementinin de kainattan bize verilmesi, bunlara bağ kurması. Bendeki bu demir elementin kainatta da olması, sizde de olması, bu vahidiyetin bir tezahürü. Ayrı ayrı tecelli edip ayrı ayrı bir şekilde tezahür etmesi, bu da ahadiyetin bir göstergesi. Yani Allah-u Teala bu sefer bütün elementler arasında bağ kurulması yine tek bir kişi tarafından olur. Vahidiyet, tek demek. Tek bir kişi yapabilir. Tek bir kişi kainattaki demir elementini alıp milyarlarca, trilyonlarca canlının içerisine koyup hepsinde farklı farklı bir şekilde tezahür etmesine vesile olacak, yapabilecek tek kişi olabilir. Hepsi olamaz. Hani diğer dersimizde de, geçen okumuş olduğumuz derste de elma örneğinden vermiştik. Bir elmanın oluşabilmesi için toprağın, suyun, oksijenin, güneşin, güneşi hükmedebilmesi lazım. Gece de olması lazım. Ayıdan çıkması lazım. Toprağın da olması lazım. Toprağın içindeki elementlerin de olması. Bunlar, bak tek bu vahidiyet.
0: Bunların hepsinin birbiriyle...
1: Bunların hepsinin birbiriyle alakadar olması, birbirinin yardımına koşturulması vahidiyet. Ama bunların kendi arasındaki varlığının devam etmesi, her birinin ayrı ayrı iş görmesi, bu da ahadiyeti gösteriyor. Ahadiyetin olması, cilvesini gösteriyor.
0: İşte vahidiyet içinde ukulüp olmamak ve kalpler zat-ı akdesi unutmamak için. Daima vahidiyetteki sikke-i ahadiyeti nazara veriyor ki o sikkenin üç mühim ukdesini irayeden eden Bismillahirrahmanirrahim'dir.
1: Burada nasıl oluyor da vahidiyet içinde ukulüp boğmamak için ve kalpler zat-ı akdesi unutmamak için ahadiyeti gösteriyor bize.
0: O ülfetten kurtarmak
1: için. Kurtarmak için, değil mi? Yani her şey oluyor. Nasıl olmuş, öyle diyor ya, işte bizim dedelerimiz diyenler vardı, işte maymundu, işte yok suda yaşıyordu, sonra sudan çıktı, kanatları süzgeçleri gitti, yok uçuyordu, kanatları gitti, yok işte boyu kısaydı, zıpladı ne elmayı almak için falan, boyu
0: tüyleri döküldü.
1: Bak hepsi böyle vahidiyet, ama hiçbir şey yok, ama her birinin içerisindeki incelemeye giriyorlar, bakıyor ki maymunun denası farklı, kuşun oksijen denaları farklı, hepsinin denaları farklı. Ha, bu ehadiyete indik. Ama bunlardaki bir vahidiyet var, ne? Hepsi canlı. Hepsi yiyor, hepsi içiyor. İşte hepsinin ihtiyacı var. Bu ihtiyaçların giderilmesi
0: karşılanıyor.
1: Baktığımız böyle vahidiyet olarak baktığımız zaman bana akıllar boğulabiliyor, işte tamam ne olmuş, işte inek sütü verdi, öbürü eti verdi, bu da ona baktı, böyle geldi, yemek yediler, yani vahidiyet. Ama hepsinin içerisine girip de akıllardaki tefekkürü artırmak, Allah'ın insanlara karşı, tabii insanlarla insanların Allah'a karşı olan bağını kuvvetlendirmenin bir cilvesi olarak da demek ki bize ahadiyeti veriyor. Bu da yine nereden geliyor? Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl biri? Tek olan, Rahman ve Rahim olan Allah. Rahman ve Rahim olan Allah olunca vahidiyet ve ahadiyetin tecellisi azami derecede insanlar görebiliyor. Rahman ve Rahim

0: olan Allah vahiddir, ehaddir. Hem vahiddir, hem ehaddir, hem rahmandır, hem rahimdir, hem de tek olur. Başka bir şeyi işin içine karıştığı zaman Allah korusun, bütün işler birbirine giriyor. Hani şey diyor ya, bir köy muhtarsız olmaz. Birine bak, bir tane olur. Bir köyde bir tane muhtar olur. İki tane olsa karışıyor.
1: Hani böyle kendi yaptığımız işlerden dem vurabiliriz. Böyle organizasyonlar yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz falan derken. Yani herkesin farklı bir görevi olmalı ki, çünkü bir kişi herkese hepsine yetişemiyor. Biri bilmem işte mikrofonu getirmeli, biri işte oradan ses sistemini, biri ortamı hazırlamalı, biri kitapları getirmeli, biri işte o insanları çağırmalı. Yani bunların hepsini bir araya getirmek için birçok insanın olması lazım ve onların hepsinin ayrı ayrı vazifelerinin olması lazım. Bunları yaparken de çok ciddi karışıklıklar oluyor. Bazen yapanlar eksikler oluyor, unutuluyor işte. Ama demek ki bir tane olsa ve bunların hepsine hakim olsa, bir anda hepsini çok kolaylıkla ve rahatlıkla yapabilir.
0: Diğer derste size arz etmiştim. Kün emriyle bir anda. İşte Allah-u Teala'nın, hani bizim üniversitede bir hocamız vardı. Eski Türk Edebiyatı dersimize girerdi abi. Dersi cuma namazından sonra, tam böyle bir cuma dersi oluyordu sanki sohbeti. Eski beyitleri falan açıklıyordu. Bir beytinde şöyle bir mana geldi. Fuzuli miydi kim beytini açıklarken? Dedi ki işte şu cennet cennet dedikleri birkaç kuyruğu birkaç şey, o mana Yunus'un. Dedi ya, dedi gençler, dedi bir şey diyeceğim. Cehennem nedir size, dedi. Biraz konu haricinde çıkıyoruz ama cehennem nedir size, dedi. İşte kimisi işte günahlardan yanmak, işte kimisi dedi kaynar kazanlar, kimisi dedi irinler falan filan. Yok yok, öyle bir şey değil, dedi. Bence, dedi, en büyük cehennem, cennete girdik. Cennete girdik bak. Cennete girdik. Allah'ı görmek istiyoruz hepimiz. Allah'ı görmeyi arzu ettik. Ve Allah dedi ki ben senden görüşmek istemiyorum.
1: Buna şöyle bir örnek verebilir miyiz? Dünyadaki insanlar için belki biraz daha akıllara yaklaştırırız diye. Cenab-ı Hakk'ın en büyük, belki de ahiretin en büyük azaplarından bir tanesi, Cenab-ı Hakk'ın kullarına buğz etmesi.
0: Evet.
1: Kendinden uzaklaştırması. Hani diyor ya, bir baba evladı böyle yanına gelir de şefkatine sığınmak ister ama baba elinin tersiyle o evladını iter, böyle gönderir. O evlattaki o psikolojiyi bir düşünün bakalım, o nasıl olurdunuz? Siz bunu yaşasanız nasıl bir hal içerisinde olurdunuz? Cenab-ı Hakk'ın da kullarına buğz etmesi, kendinden böyle uzaklaştırması, cennet mennette giderilecek bir şey değil yani.
0: Değil, evet. Değil mi? İşte bunların hepsini bizim, şeyi okulün boğulmaması, akılların vahidiyette boğmayacağız. Vahidiyette akılları boğmayıp ehadiyete inip, hani diyor, en büyük ibadetler, farzları yapıp akabindeki en büyük tefekkür. İmanımızın inkişafının en büyük zembereği tefekkür.
1: Tefekkürün, bazen diyor ya Efendimiz, bir saatlik tefekkür.
0: Çok güzel.
1: Belki de bir yıllık ibadetin yerine
0: geçiyor. Bir yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır,
1: nafile
0: diyor.
1: Nafile ibadetin yerine geçiyor.
0: Bir yıllık daha, bir kişi kalksa bir yıl gece namazı kılsa, bir kişi de otursa bir saat tefekkür etse ondan daha hayırlı.
1: Allah Allah.
0: Uykusu da kaçmıyor, her şey yerinde. Bir saat oturup tefekkür edecek.
1: Tabi bunları ihlaslı, halisane yapmak.
0: Tabii öyle. Burada anlatılıyor ya işte, o ahadiyetin cilvelerinin tek tek tezahürünü bütün her şeyde görerek, inşallah böyle ağaçtaki tezahürü, işte çiçekteki tezahürü, hani böyle eline taşlar almış Resulullah bismillah demiş, zikre başlamışlar. İşte ağaç, şimdi bunları belki o seviyeye yakın bir tefekkür, belki o mana şey olmaz da, o taşların bismillah demesi, üstadlar da bunu vermiş. Yani böyle bir ağaç nasıl bismillah der, aç birinin sözü başka bir yerde oku.
1: Kendi
0: böyle
1: haliyle.
0: Tabii böyle.
1: Bazen hatta böyle o kendi lisanı haliyle insanlar bile anlayabiliyorlar. Hani o kedilerin mırmırları böyle, ya Rahim, Rahim, ya Rahim der gibi, bazen kendi lisanımıza yakın söylediklerini bile görebiliyoruz. Bazı hayvanların direkt söylediklerini de görebiliyoruz yani.
0: O da işte vahidiyet okulu boğmamak için Allah bir tane gönderiyor. Bir iki tane ahadiyet. Bir iki tane gönderiyor. Bak böyle de söylesem söyletirim.
1: Söyletebilirim.
0: Siz duyun. Siz dikkatli etseniz, işte bu aslında hani bir tane aslan çıkmıştı böyle, Allah Allah diye bağırıyor.
1: Evet.
0: Aslında diyor ki bütün aslanlar böyle bağırıyor. Siz bunu duyuyor. Aslında hepsini de duymaya çalış. Hepsi bağırıyor. Bütün hayvanlar bağırıyor. Kedilerin mırmırları ya Rahim ya Rahim. Aslında hepsi ya Rahim. Ya Rahim olmasa zaten rızık olmaz. Ya Rahim olsa zaten şafi ismi tecelli etmez. Ya, bunların hepsi ya Rahim zaten. Yani gözümüzde ya Rahim zaten bunların hepsi. İşte ya Kerim. Yani ya Kuddüs. Ya Kudüs olmasa biz zaten yani en basitinden banyo yapamayız Kudüs olmasa yani temizlik.
1: Temizlik olmasa.
0: Yani bu temizlik yapıyorken ya Kudüs işte ya Kudüs bu. Yani daha kedinin hani diyor ya kedinin kafasını temizlemesi işte sineğin gözünü temizlediğini görmemiz.
1: Kudüs isminin dünyadaki tecellisi.
0: Cezayir yani evet. Yağmur yağıyor yani kainat ya Kudüs çekiyor. Hatta ne duy yani işte bunu yani.
1: Bu son zamanlarda böyle bir salgın falan oldu. Çünkü niye diyoruz ki ya işte rahmet gelmedi.
0: Değil mi?
1: Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gelseydi belki bu kadar şey olmazdı. Bak temizleme özelliği Kudüs'ün. Evet.
0: Günahlardan temizlenmek. Yani tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah demeye başladığımız an işte tamam Kudüs başladı. Kudüs isminin tecellisi geldi. Orada tezahür etti. Yani çok önemli abi benim nazarımda. Böyle diyelim ki hasta olduk. Hasta olmak çok müthiş bir şey. Niye? Aslında Allah-u Teala'nın Şafi isminin orada tecelli etmesine vesile oluyorum ben. Allah-u Teala'nın Şafi ismi geliyor orada cisimleşmiş olarak tabii beni tedavi ediyor.
1: Orada da işte ehadiyeti çok yakın.
0: Ha tabii. Tabii ehadiyetin zaten
1: dua ederken
0: ehadiyetin
1: bir cisimleşmesi. Normal zamanlardaki duamızla o zamandaki dualarımız bir
0: olmuyor,
1: değil.
0: Değil mi? Evet. Ya Kudüs yani biz temizlik yapıyorken, tıraş oluyorken, banyo yapıyorken, ne bileyim işte evimizi temizliyorken, paltomuzu silkeliyorken vesaire o anda Allah-u Teala'nın Kudüs isminin orada tecelli etmesine vesile oluyoruz. Tecelli etmesinin sebebi biziz. Kudüs isminin cisim tabirle cisimleşmiş hali bizim yaptığımız o iş işte o işlem yani. Onun için Rabbim işte bunlar da hepsi nereden geliyor? O kulun vahidiyette boğulmayıp ehadiyetin içerisinde gidip Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Tefekkür
0: etmek. Bismillahirrahmanirrahim'i tefekkür etmek çok güzel. Evet Allah razı olsun abi. Rabbim inşallah istifademizi yazıyorsunuz.
1: Allah razı olsun kıymetli hocam. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah razı olsun, ebeden razı olsun inşallah. Cenab-ı Hak yine her zamanki duamız. Cenab-ı Hak okumayı, okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip etsin.
0: Amin,
1: önce kendi nefsimizden başlamak amin, üzere amin. İnşallah. Dualarla kalın inşallah. Kıymetli Allah dostlar, bugünkü dersimizi de bitirdik. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru du'avahum ve du'avana elhamdülillahi rabbil alemin lillahi te'alel Fatiha.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.
3: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, bin dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
2: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Radyo Haftası. Davet Radyo.
1: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
2: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

Ayrılış günü yüklemediler bir şey alaca tüylü develere. En son o ayrıldı. Haykırdım, tutamadım kendimi. Uzaklara gitme diye. Ey benim iki gözüm, canım, kesibe mutlaka uğra. Yönel Lala tepesine doğru ve yelemlem sularını ara. Çünkü en iyi bildiklerin yaşıyorlar orada. Orucumu, haccımı, umrelerimi, bayramlarımı, her şeyimi feda ettim ben onlara. Unutamam hiçbir zaman ne Mina'daki ne Muhassap'taki o güzel günlerimizi, ne Zemzem'de içtiğimiz suları, ne de konuştuğumuz o tatlı sözleri. Onların muhasabı benim kalbim şimdi. Ey develerin sürücüsü, eğer uğrarsan bir gün Hacire, durdur hayvanları biraz, bir selam ver. Çünkü öyle özlemişler ki seni, dönmüşler çılgına. Dağdı, Rebabı ve Zeynep'i bağır orada. Hindi, Selma'yı ve Lübna'yı bağır ve dinle aynı anda. Umutla bekleyiş de gitti, sabır da gitti. Çünkü onlar gittiler, gittiler. Oysa ki onlar kalbimin en gizli yerine yerleşmiştiler. Yağmur damlaları ince ince iniyor bulutların arasından. Tıpkı sevgilisinden ayrıldığı için üzgün bir aşığın gözyaşları gibi. Senden lütuf ve ihsan isteyen herkese bereket yağmuru yağıyor. Şimşeklerin çakıyor ama bana bir damla yağmur yağmıyor. Doğuda gördüm şimşeğin parladığını ve özledim doğuyu. Benim derdim şimşekle ve şimşeğin parıltısıyla. İşim yok, ilgim yok ne mekanla, ne yerle, ne zamanla. Sabah rüzgarı onlardan bir söz fısıldadı kulağıma. Çılgınca düşüncelerden, vecdimden, hüznümden, kederimden söz etti bana. Dedi ki, sevdiğin göğüs kemiklerinin arasındadır. Nefeslerin onu bir o yana, bir bu yana atmaktadır. Bir zamanlar onların oturduğu yerlerde dur. Ağla şimdi bu harabelere. Hani nerede sevenleri, sevilenleri? Hani nerede alaca tüylü develeri? Gel de bir bak, nasıl geçip gidiyor çölde akşamın buğuları. Tıpkı serap içindeki bahçeler gibi görürsün onları. Anam babam feda olsun onun yoluna. Kurban olayım Allah'tan gelen en güzel ceylana. Ki şu an gezinmekte göğüs kafesinin derinliklerinde.

tutun, burada bağlayın beni. Bir kez göreyim dünya gözüyle o sevgilinin evini. Rüzgarlar savruluyor şimdi dört bir yanda geceleri. Tavaf ediyor güzel kızlar, cinler, melekler, dillerinde Allah isimleri. Anlatın bana öyküsünü durmayın. Hind'in ve Lübnan'ın, Selma'nın, Süleyman'ın, Zeynep'in ve İnan'ın. Sonra Hacir'den, Zerut'tan bir haber getirin bana o ceylanların otlağından. Tahmed'in taşlı ve sert topraklarına doğru çevir yönünü. Oradadır taptaze filizler, dallar, ıslak çayırlar. Orada gösterirler sana ani parıltılarını şimşekler. Sabah akşam hiç durmadan bulutlar işte o diyardan geçerler. Sabah rüzgarı anlatıyor gençlik günlerimizi. Hacir'de, Mina'da, Kuba'da geçen günlerimizi. Kum tepelerinde ve otlakların yanında, dere boylarında, Lala tepesinde. Ki ceylanlar gelirdi oraya. Sakın şaşırma bu güzelliklere çılgınca aşık bu ihtiyara. Ne zaman bir kumru ötse hemen sevgilisini hatırlayan, sevinçlere boğulup kendinden geçene, yok olana. El Useyl'de, En Naka'da yalnız başıma bıraktılar beni. Gözyaşları içine boğuldum, yandım, yakıldım. Ayrılacak diye korkusundan öldüğüm sevgili uğruna feda olsun anam babam. Hele dönüp bir baksana, kurmuşlar çadırlarını vadinin sağında. Ey vadi, Allah aşkına ne güzel şeyler taşıyorsun bağrında. Ne güzel insanlar toplamışsın. Onlar benim sesim, soluğum, canım, ciğerim. Onlar benim canımın içi, ciğerimin paresi. Eğer ölmezsem aşkımdan, Hacir'de, Sel'ı'da, Ecyat'ta, istemem, yok olsun böyle aşk, böyle sevda.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El eman, el eman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: وأسألك بأسمائك يا كاشف يا فارج يا فاتح يا ناصر يا ضامن يا آمر يا ناهي يا رجاء يا مرتجى يا عظيم الرجاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ
8: Allah'ım, senin isimlerinle sana dua ederek yalvarıyorum. Ey belaları gideren, ey sıkıntılılara nefes aldırtan, ey kapalı kapıları açan, ey yardım ve destek veren, ey kefaletini alan, ey emriyle terbiye eden, ey yasaklarıyla insanları muhafaza eden, ey insanlara umut olup şevk verip çalıştıran, ey insanların yanlışlarının giderilmesi için umdukları merci olan, ey ümit oluşu büyük olan, insanları büyük ümitler uğruna çalıştıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
9: Ya.

0: Ey zayıflerin yardımcısı, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sahibi, ey dostların yardımcısı, ey düşmanların kahredicisi, ey gökleri yükselten, ey belaları kaldıran, ey velilerin yoldaşı, huzur vereni, ey takva sahiplerinin sevgilisi, ey zenginlerin mabudu. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya evvele kulli şeyin vâhireh. Ya ilâhe kulli şeyin ve sâni'ah. Ya râzika kulli şeyin ve hâlikah. Ya fâtira kulli şeyin ve melîkeh. Ya kâbida kulli şeyin ve bâsitah. Ya mubdi'a kulli şeyin ve mu'ideh. Ya musabbib kulli şeyin ve mukaddira. Ya murabbi kulli şeyin ve mudabbira. Ya mukavvir kulli şeyin ve muhavvile. Ya muhyi kulli şeyin ve mumite. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Hallisna minen nar.
0: Ey her şeyin evveli ve ahiri olan, ey her şeyin ilahı ve sanatkarı, ey her şeyin razıkı ve halıkı, ey her şeyin yaratıcısı ve sultanı, ey her şeyi daraltan ve genişleten, ey her şeyi ilk defa yaratan ve sonra tekrar iade eden, ey her şeye gerekli sebepleri yaratan ve planlayan, ey her şeyi terbiye ve idare eden, ey her şeyi döndüren ve değiştiren, ey her şeyi dirilten ve öldüren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey yad edenlerin ve yad edilenlerin en hayırlısı. Ey şükredenlerin ve şükredilenlerin en hayırlısı. Ey övenlerin ve övülenlerin en hayırlısı. Ey şahitlerin ve şahit olunanların en hayırlısı. Ey çağrılanların ve çağıranların en hayırlısı. Ey cevap verenlerin ve cevap verilenlerin en hayırlısı. Ey ünsiyet verenlerin ve kendisiyle ünsiyet edilenlerin en hayırlısı. Ey bütün dostların ve meclis arkadaşlarının en hayırlısı. Ey bütün maksut ve matlupların en hayırlısı. Ey sevenlerin ve sevinenlerin en hayırlısı. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men

Ey kendisinden isteyenlere cevap veren, ey kendisine itaat edenlerin sevgilisi olan, ey kendisini sevenlere yakın olan, ey kendisini arzulayanları çok iyi bilen, ey kendisine ümit besleyenlere iyilik veren, ey kendisine isyan edenlere yumuşak davranıp hemen cezalandırmayan, ey yumuşaklığında hikmetli davranan, ey hükmünde büyük olan, ey azametinde merhametli olan, ey ihsan ve ikramlarında kadim, sonsuz olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ve

0: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin sebeplerini hazırlayan, ey eşyayı güzel neticeler verdirmeye yaklaştıran, ey eşyayı kötü durumlardan saklamak için kollayan, ey eşyanın kötü durumlarını da hayra çeviren, ey eşyayı planlayan, onlara doğru hedef veren, ey tertipleyen, her şeyde mertebeler koyan, eşyayı o mertebelerden geçiren, ey varlıkların yoluna devam etmeleri için onlara şevk ve rağbet veren, ey onların vaziyetlerini onlara bildiren, hatırlatan, ey bu minvaller üzere oluşturan, ey bütün bu işleriyle beraber kendisi çok yüce ve mukaddes olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men la yushghiluhu sem'un an sem'in. Ya men la yemna'uhu fi'lun an fi'lin. Ya

0: فيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، يا من شرح بالإسلام صدور المؤمنين، يا من أطاب بذكره قلوب المخبتين، يا من لا يغيب عن قلوب المشتاقين، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من لا يخفى عليه شيء في العالمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، خلصنا من النار.
1: Ey bir şey dinlemesi, onu başka şeyler dinlemekten meşgul etmeyen. Ey bir iş yapması, onu başka işler yapmaktan men etmeyen. Ey bir söz, onu başka sözlerden oyalamayan. Ey insanların ona dilenmeleri ve sormaları, onun da onlara cevap vermesi onu yanlışa itmeyen. Ey ısrarcıların ısrarı kendisini bıktırmayan. Ey İslam ile müminlerin göğüslerine ferahlık veren. Ey huşu ve huzur duyanların kalplerini zikriyle sevindiren. Ey aşıkların kalplerinden kaybolmayan. Ey müritlerin nihai hedefleri olan. Ey alemlerde hiçbir şey ona gizli kalmayan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya Allah.

0: fadl.
1: Ey ilmi ezeli olan, ey vadi doğru olan, ey lütfu zahir ve açık olan, ey emr ve iradesi üstün olan, ey kitap ve kanunu muhkem, sağlam olan, ey kaza ve kaderi gerçekleşen, ey Kur'an'ı şerefli ve yüce olan, ey mülkü ve saltanatı ebedi olan, ey fazl ve ihsanı daimi olan, ey arş ve memleketi büyük olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey sahiplerin terbiye edenlerin sahibi, ey kapıları açan, ey sebeplerin asıl sebebi, ey hasenat ve sevapları veren, ey doğruları ilham eden, ey bulutları inşa eden, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey dönüş ona olan, ey günahları silen, tevbeleri kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerin ile sana yalvarıyorum. Ey bizi terbiye eden, bize sahip çıkan, ey mabudumuz olan, ey efendimiz, malikimiz olan, ey bizim sahibimiz olup bizi azat eden, ey bize yardım ve destek veren, ey bizi koruyan, ey bize güç ve kudret veren, ey bize rızık veren, ey yol göstericimiz olan, ey bizi sıkıntı ve felaketlerden çekip kurtaran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. وعافنا واعف عنا وأدخلنا الجنة دار قدسك مع الأبرار بعفوك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: 91.0
1: Ayet ayet inen Kur'an'ın özü ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da lafız da birer mucize. Nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan? Haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, levh ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz. Değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında, ebedi yaşayan mucize denmiş. Son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem. Şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem. Yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak. Sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pak olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini. kaçar aydınlıktan, hastadır dostum.
0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ecillu, yüceltin, tazim edin. Kimi? Allah'a, Allah-u Teala'yı. Allah-u Teala'yı büyükleyin, yüceltin. Yağfir leküm, o da sizi affetsin. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya karşı nasıl bir övgüyle ölmesi gerektiğini, onu nasıl anmamız gerektiğini bizlere anlatıyor ve bizlere hatırlatıyor. Onu diyor yüceltin. Bu yüzden böyle dilimizde Allah-u Teala'nın ismini andığımız zaman özellikle ne deriz? Celle Celaluhu. Yani onun şanı çok yücedir, azameti büyüktür, uludur, kudret sahibidir, ikram sahibidir. O inkar edilemez, onun eşi ve benzeri yoktur. Şükredilmeye layık odur, unutulmaya değil, zikredilmeye layık olan odur demek suretiyle ne yapıyoruz? Hem bunu kalben tasdik ediyoruz, kalben iman ediyoruz ve bununla birlikte dilimizle de onu ikrar etmiş oluyoruz. İşte bu nedenle mesela Rahman suresinin son ayeti celilesinde Allah-u Teala Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir diye buyuruyor. Biz de ne diyoruz? Evet, ya Rabbi senin adın yücedir. Sen azamet sahibisin, sen kibriyasın, sen isyan edilmeye değil, büyüklenmeye, itaat edilmeye layıksın. İkram sahibisin. İbadet edilme senin hakkındır. Senin eşin ve benzerin yoktur. Ve bu şekilde her zaman anılmaya, zikredilmeye layıksın. Unutulmak şanına yakışmaz. Türü böyle bunları söylediğimiz zaman bu inanç, bu düşünce içerisinde söylemiş olacağız. Ve her zaman içinde Allah-u Teala'nın ismini andığımız zaman da işte ne yapıyoruz? Allah-u Teala, onu yüceltiyoruz ya da Celle Celaluhu diyoruz. Onun şanının yüce olduğunu dilimizde bu şekilde getiriyoruz. Ve özellikle de biliyorsunuz namazlardan sonra ne yapıyoruz? Selam verdikten sonra Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram demek suretiyle böyle Rabbimizi övüyoruz, onu yüceltiyoruz, onu büyükletiyoruz ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazlarda selamdan sonra bunu söylemiş. Ondan sonra sünnet varsa sünneti kılmış, duası varsa duasına geçmiş, tesbihatına geçmiş ki ne diyoruz? Allah'ım sen selamsın, selam sendendir. Ey celal ve ikram sahibi ne kadar yücesin diyoruz ve bunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Ve özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada da söyleyeyim. Duaya bu şekilde başlamayı tavsiye de etmiş. Yani duaya ya zel celali vel ikram sözüyle başlayın diyerek söylemiş. Ve hatta demiş ki bu zikre de devam edin. Bu söze de devam edin. Sarılın, yapışın, ısrarla böyle isteyin. Demek suretiyle Peygamberimiz bu konuda bize yol göstermiş. Hani bazıları var ya işte adama deniyor ki Allah-u Teala'nın ismi anıldığı zaman Celle Celaluhu deyin. İşte Allah-u Teala'yı böyle bir onu yakışır şekilde anın dendiği zaman bazıları böyle eften püften sudan bahaneler getirmeye çalışıyorlar ki bakın hadis-i şerifte bile Peygamberimiz ne buyuruyor? Ecillullaha yağfir leküm. Siz Allah'a büyüleyin. Onun azametini tasdik edin, ululayın ve bu şekilde bu konuda ısrar edin ki Allah da sizi bağışlasın diye buyuruyor. Ve yine ayet-i kerimede işte
Rahman suresinin son ayeti Allah-u Teala ne diyor işte bu ayeti kerimede bizlere? Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Demek ki bizler de onu söyleyeceğiz. Bu tür insanlar ya bu hadislerden ve bu ayetlerden haberleri yok ya da artık başka bir niyetleri mi var bilemiyoruz ki Allah-u Teala onları da bu gafletten uyandırsın ve uyanmalarını nasip eylesin. İşte bizler de bu zikre devam edeceğiz. Peygamberimiz bize bunu tavsiye etmiş. Biz de devam edeceğiz. Allah-u Teala'yı büyükleyeceğiz. Onun azamet sahibi olduğunu hem kalben kalbimize yerleştireceğiz. O iman yerleşecek. Zaten onun büyüklüğü, azameti, her şeye güç ve kudretinin yettiği kalbimize yerleştiği zaman insan şirk koşmaz. Ona isyan etmez. Onun büyüklüğünü bilir. Bütün nimetleri verenin olduğunu bilir. Yaratanın olduğunu bilir. Hesap gününe inanır. Bu şekilde de ne yapar? Allah-u Teala'ya isyan etme noktasına gelmez. İsyan etmekten şiddetle sakınır. İşte bizler de aynı şekilde Peygamberimizin bu tavsiyesine uymak suretiyle ne yapacağız? Allah-u Teala'yı büyükleyeceğiz. Kötülükleri, günahları, haramları, mekruhları terk edeceğiz. Allah-u Teala'nın emirlerini harfiyen sıkı sıkı yerine getireceğiz ki bu şekilde de Allah-u Teala'yı büyüklemiş olacağız. Allah-u Teala bu şekilde büyükleyen kullarından bizleri eylesin. Diğer hadisi şerifimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ecmilu fi talebi dünya. Dünyayı talep noktasında, dünyayı isteme noktasında güzel olunuz, güzel davranınız. Fe inne kullen müyesserun lima kütübe lehu minha. Sizin için, her kimse için, her şahıs için ne yazılmış ise o ona kolaylaştırılmıştır. Yani rızkınız size gelecektir. O rızık sizi bulacaktır. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, Allah-u Teala insanın rızkını takdir etmiş. Ama kulağa düşen nedir? Çalışmak. Yani esbaba tevessül edecek, sebeplere sarılacak. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da buyurduğu gibi, yani böyle tembellik yaparak, oturarak sadece Allah'ın bana ver demek de olmaz. Gökten size ne altın yağar ne de diyor gümüş. Kişi ne yapacak? Çalışacak, gayret gösterecek. Allah-u Teala da onun bu gayretine, bu çalışmasına binaen ona ne yapacak? Rızkını temin edecek. Bu nedenle biliyorsunuz bir insanın nefsini koruması, dilenci duruma düşmemesi, kendisinin ve çoluk çocuğunun, ailesinin rızkını talep etmesi için çalışması onun üzerine bir farzdır. Onun üzerine bir vecibedir ve bunu yapmak zorundadır. Ha bunun haricinde işte daha çok param olsun, daha fazla malım olsun diye bir çalışmanın içerisine girerse, hani bununla da sadaka vereyim, insanlara faydalı olayım, ihtiyaç sahiplerini gözeteyim, akrabalarıma yardımcı olayım İnanç ve düşüncesinde ve niyetinde olursa, tabii böyle bir çalışmada nedir? Güzeldir, müstehaptır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize burada da bir yol gösteriyor. Ne yol gösteriyor? Diyor tamam rızkınızı talep edin ama güzellikle talep edin. Kendinizi böyle perişan etmeyin. Kendinizi helak etmeyin. Rızık kaygısına düşerek böyle gece gündüz sanki aç kalacakmış gibi, her şey elinden gidecekmiş gibi böyle hırslı bir şekilde olmayın. Güzel bir şekilde talep edin. Bedeninizi böyle paralamayın. Tabii elbette insan rızık kazanıyor, temin ediyor. Kazanmak kolay değil. Yorulacak, zahmet çekecek, alnı terleyecek değil mi? Çünkü helalinden talebi var. İşte ama bunu aşırıya götürüp uykusuz çekmeyecek, kendini aşırı derecede yorup da perişan etmeyecek veya Allah korusun haram yollara da tevessül etmeyecek. Güzel bir şekilde rızkını arama noktasında çalışacak. Veya rızkı için çalışma noktasında ibadetlerini terk etmeyecek. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, yani sizi mallarınız ve evlatlarınız Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Yani bu yönde de namazı terk etmeyecek, ibadetlerini terk etmeyecek, helal ve haram hududunu riayet edecek, harama yönelmeyecek. Bütün bunlar nedir? Güzel talep etmenin içerisine girer. İşte Peygamberimiz diyor ki kim nefsini dilencilik içerisine girer. İşte Peygamberimiz diyor ki kim nefsini dilencilikten korumak, çocuğunun nafakasını, ailesinin nafakasını

Bu şekilde de ibadet etmiş oluyor. Ama harama düşmeden, haram yola tevessül etmeden. İşte yine başka bir hadiste Peygamberimiz diyor ki Allahü Teala Celle Celaluhu insanlara muhtaç olmaktan kurtulmak için herhangi bir iş edinen kulunu muhakkak sever. Bu şekilde Allahü Teala o kulu sever. Niye? Bütün peygamberler eline emeğini yemişlerdir, değil mi? Bir meslek sahibidir olmuşlardır. Mesela peygamberimiz ticaretle uğraşmış. Bir dönem çobanlık yaptığını da söylüyor. Bakıyorsunuz diğer peygamberlerin bir kısmının terzi, bir kısmının marangoz olduğu belirtiliyor. Değil mi? Zırh yapmıştır. Davut Aleyhisselam. Bu şekilde bakıyorsunuz her peygamber bir meslek sahibidir. Mümin de meslek sahibi olacak, rızkını kazanacak fakat güzel bir şekilde yapacak. Peygamberimiz bizlere diyor ki Allah-u Teala rızkınızı kolaylaştırmıştır. Yani o rızık size takdir edilmiştir. Siz de esbaba tevessül edeceksiniz. Çalışacaksınız, çabalayacaksınız. Ama çalışırken harama düşmeyeceksiniz. Haram işlerle uğraşmayacaksınız. İşte dinin yasakladığı, İslam'ın yasakladığı haram olan işleri yapmayacaksınız. Haram olanların satışlarını yapmayacaksınız. İçki satmayacaksınız, kumar oynamayacaksınız, efendim put satışı yapmayacaksınız, yasaklamış olduğu domuz etinin satışını yapmayacaksınız. Bu tür şeyler nedir? Resulullah birçok şeyleri saymış. Bunları yapmayacaksınız çünkü bunları nasıl yasaklanmışsa ondan olan gelir de yasaklanmıştır. Kazanç da yasaklanmıştır. İşte Peygamberimiz diyor ki ben sizi cennete yaklaştırıp ateşten uzaklaştırıcı olan her ne biliyorsam muhakkak onu yapmanızı size emrettim. Yine sizi cennetten uzaklaştırıp cehenneme yaklaştırıcı bildiğim her şeyden de sizi yasakladım, nehyettim. Yani bize iyi olan, güzel olan, menfaat olan şeyleri Peygamberimiz emretmiş. Bizi helak edecek, bizi yok edecek, bizi cehenneme götürecek. Hem dünyada hem ahirette rezil ve perişan edecek olan şeyleri de bize yasaklamış ve bizleri nehyetmiş. Ve Peygamberimiz şunu diyor, bu çok önemli, bunu kalbimize yazacağız. Ruhul Emin Cebrail benim kalbime vahyetti ki herhangi bir nefis dünyadaki rızkını sonuna kadar almadıkça ölmez. Yani insana takdir edilen rızık gelmedikçe o insan bu dünyadan göçüp gitmez. O zaman her ne kadar o rızık bazen gecikse bile, çünkü bazen rızık gecikebilir, değil mi? Vaktinde gelmeyebilir. Ha, bu durumda kul ne yapacak? Bu bakımdan Allah'tan korkunuz. Yani harama girmeyecek, rızık ararken güzel ve helal yollardan arayınız diye Peygamberimiz buyuruyor. Bakın Peygamberimiz bize ne diyor? Helal yollardan, güzel olan yollardan rızık arayın diye emrediyor. Rızık aramayı da terk edin demiyor. Arayın ama helal yoldan, güzel yollardan arayın. Ve hatta bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor. Sakın rızkın herhangi bir kısmının gecikmesi sizi Allah'a isyan ederek rızık aramaya sevk etmesin. Yani Allah'a isyan etmeyin rızık gecikti diye, az geldi diye. Sakın ha böyle bir şeye de tevessül etmeyin. Böyle bir isyanın içerisine de düşmeyin. Zira günah ile Allah'ın nezdinde bulunan rızka asla erişilemez. Çünkü günahlar ne yapar? Rızkın gelmesine mani olur. Gelse bile o rızıktan bir fayda göremezsiniz, bir bereket göremezsiniz. İşte akıllı bir insan ne yapacak? Her şeyden önce, herkesten evvel nefsine şefkat göstermeli. Nasıl gösterecek? Nefse şefkat nasıl olur? Çünkü nefse şefkat sermayeyi korumakla olur. Şimdi siz bir ticaret yaptığınız zaman önce sermayenizi korursunuz. Sonra o sermayenin üzerine daha fazla mal katma, kazanç yoluna gidersiniz. Ama evvelen o sermayeyi korumak lazım. Şimdi peki sermayeyi korumasa insan ne olur? Helak olur. Peki sermaye nedir? Gerçek manada anladığımız sermaye de nedir? Dindir ve dinin bize emrettiğidir. İşte bu nedenle akıllı bir kimse için en iyi şey geçici dünyada en fazla muhtaç olduğu şeydir. Geçici dünyada en fazla muhtaç olduğu şey ise gelecek alemde neticesi en güzel olan şeydir. Değil mi? O bir alemde niye muhtaçsak biz de ne yapacağız? Onu yerine getirmeye çalışmış olacağız. Bu nedenle demişler ki alimler, yani Allah böyle insanın
aklını çalıştırma noktasında

0: haram olan şeyleri korumada ne yapar? Vekil olur. Çünkü aklı vermiş Allah bir insana. Akıllı bir insanda ne yapar? Menfaatinin ne olduğunu iyi bilir. Menfaat nedir hakiki manada? Ahiret saadetidir. Zaten bunu bilmiyorsa o adam akıllı değildir. Eğer dünyalık için ahiretini satıyorsa, ahiretini değişiyorsa bu insanın aklı yerinde değildir. Ve kim cahil bile olsa Allah onun rızkına vekil olmuştur, kefil olmuştur. Eğer zaten çok akıllılıkla rızık kazanma, mal talep etme, zenginlik olsa o zaman aklı iyi olmayanlar, kafası çalışamayanlar da o zaman ne olacaktı? Aç kalacaktı. Ama bakıyorsunuz gerçekten dünyada adamın kafası çok çalışmadığı halde malı çok olabiliyor. Bu nedir? Demek ki Allah-u Teala illa bir insan akıllıdır diye dünyada rızkı almıyor, ona vermiyor. Ve kimse de böyle bir şeyde başarılı olmuyor. Ve dünyanın dengesine baktığınız zaman bunu da görüyorsunuz. Ve kul bakıyorsunuz nereden rızkı gelecek de belli değil. Allah-u Teala bir yerden yazmış, ona ne yapıyor? Rızkı geliyor. Bir haberde anlatılıyor, iki melek karşılaşıyor. Biri ona diyor ki falan Yahudinin canı balık çekmiş, ben oraya diyor balıkları sevk ediyorum. Bakın hikmete bak. O bir melek de diğerine diyor ki falan abidim, böyle Allah-u Teala'ya çok ibadet eden kişinin diyor canı zeytinyağı çekmişti ama onu da diyor dökmekle emredildim. Yani o onu çekiyor canı ama ona nasip olmayacak. O biri de ne yapıyor? Canı çekiyor, hiç ummadığı yerden ona balık geliyor, balık sevk ediliyor. Bu nedenle kişinin rızkı bir yerden gelir. Kul ne yapacak? Kendini bu konuda paralamayacak. Bunu böyle haris olmayacak. Dikkatli bir şekilde helal yoldan nefsine de eziyet etmeden, insanları da kırmadan, insanlara zarar vermeden de ne yapacak? Rızkını talep edecek. Allah-u Teala da ona ne yapıyor? O rızkı kolaylaştırıyor. O rızkın gelmesi yolunda kapıları açıyor. Allah-u Teala bizlere helalinden bol rızıklar nasip etsin. Helal yoldan çalışmayı bizlere nasip eylesin. Burada şu da var. Hani demiş ya büyükler, kişi var mal kazanmak için bedenini, sağlığını harcar. Sonra da o sağlığını bozmuş ya, sağlık elden gitmiş. Bu sefer de diyor sağlığını kazanmak için elindeki bütün serveti harcar diye böyle güzel bir söz söylemişlerdir. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sahir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, 1000 dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Alu İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
2: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
1: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 04 44. 322 04 44. perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, 1000 dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlümüze.
1: Yürü değirmenler
0: Davet
1: gibi.
0: Radyo.
1: Musiki tarihimizin önemli isimlerinden biri olan İsmail Dede Efendi'nin kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirirken son tavafında bestelediği son eseridir.

0: Çözdüm ayrılığın düğümlerini. Sana geliyorum anneciğim. Tükettim acının iklimlerini. Gözleri bulut bulut anneciğim. Ağarmış saçımda kavi bir akşam. Kırılmış saatler, geçmiyor zaman. Yollar, yollar yalnızlık söyler durmadan. İçimde tüten umut anneciğim. Ellerin hüzündür, gözlerin camda. Yıldızlar gülümser ta uzaklarda. Sıcak kucağının saltanatında çocuk gönlümü avut anneciğim. Sığındığım bir kalesin sevgiden. Hayalin geçiyor şimdi gözümden. Sana kör bir yalnızlığın içinden uzattım elimi, tut anneciğim. Uzattım elimi, tut anneciğim.
1: Özlemin çoğalır.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, 1000 dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

yüzümün karasına bakmayasın ya Rab. Cehennemde bedenim yakmayasın ya Rab. Sevdiklerini sevdir, komşu eyle cennette. Salihlerle dost eyle, koyma bizi mihnette. Kanadı kırık kuş gibi

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383. Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 2027.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, İslam ordusu Tebük'ten Medine'ye geliyordu. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Uhud Dağı görünüyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'nı görünce, işte Uhud Dağı, o bizi sever, biz de onu severiz buyuruyordu. Uhud'un bağrında yüze yakın İslam şehidi yatıyordu. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar sırtlarını Uhud'a dayamışlardı. Uhud'un onların gönül dünyasında ayrı bir yeri vardı. Müminler Uhud derken sanki candan bir dosttan bahsediyor gibiydiler. Müminler varlıklara bakarken Rahman-ı Rahim'in var ettiği Rabb-i Rahim'den gelen bir varlık diye bakarlardı. Bütün varlıklar ondan geliyordu. Haliyle varlıkların aynı kaynaktan geliyor olması nedeniyle birbirlerine yakınlıkları, akrabalıkları vardı. İslam ordusu Medine'ye giriyordu. Zaman Şehr-i Ramazan'dı. Medine sakinleri İslam ordusunu karşılamak için Seniyyetül Veda denilen yerde toplanmışlardı. Seniyyetül Veda'da bir coşku, bir bayram vardı. Özellikle çocukların sevinci kelimelerle tarif edilemezdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelince Mescid-i Nebevi'ye girdiler, iki rekat namaz kıldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seferlerden döndüğünde ilk önce mescidine uğrar, iki rekat namaz kılardı. Peygamber Efendimiz'e müminler gelirler, kazanız mübarek olsun ey Allah'ın peygamberi derlerdi. Müminler sevinçle, huzurla geliyor ve Efendimiz'e seferin mübarek olmasını tebrik ediyor, temenni ediyorlardı. Ama bir de Tebük Savaşı'na katılmayanlar vardı. Aslında ciddi mazeretleri yoktu ama katılamamışlardı. Bunlar münafıklardı. Münafıklar Peygamber Efendimiz'e gelerek savaşa niçin katılmadıklarını bildiriyorlardı. Tebük Savaşı'nın zorlu bir savaş olacağı çok açıktı. Yol uzun, mevsim yazdı. Açlığın, susuzluğun yaşanacağı belli olan bir savaştı. Hepsinden önemlisi, Bizans gibi dünyanın süper devletinin ordusuyla karşı karşıya gelinecekti. Bunun anlamı çok belliydi. Bunun anlamı ölüme bile bile gitmek manasına gelirdi. Böyle bir savaş, müminlerin imanlarını belgeledikleri, münafıkların ise iman sınavında sınıfta kaldıklarını gösteriyordu. Münafıklar Peygamber Efendimiz'e bir bir geldiler ve mazeretlerini bildirdiler. Resul-i Ekrem Efendimiz onların mazeretlerini olduğu gibi kabul ediyordu. Bir de ayetlerle gündeme gelen büyük bir olay vardı. Müminleri derin düşüncelere mahkum edecek bir olaydı. Tebük'e gitmeyen üç mümin vardı. Bunların samimi Müslümanlar olduğu çok açıktı. Üç mümin: Hazreti Ka'b bin Malik, Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi. Allah onlardan razı olsun.

Hazreti Kâb büyük bir şairdi. İslam'ın tebliğinde, İslami mücadelede şiiri en etkin bir şekilde dile getirirdi. Kılıçlardan çok etkin şiirleri vardı. Hazreti Kâb aynı zamanda Akabe biatında bulunmuştu. Medineli ilk müminlerdi. Medine-i Münevvere'nin İslam oluşunda ciddi çabalar olmuştu. Hazreti Kâb sadece Bedir Savaşı'na katılamamıştı. Diğer bütün savaşlarda bulunmuştu. Hazreti Hilal bin Ümeyye ile Hazreti Mürare bin Rebi de Bedir Savaşı dahil bütün savaşlara katılmışlardı. Can pazarına defalarca katılmış, şahadete koşmuş, içli müminlerdi. Fakat şimdi durum çok farklıydı. Bu üç güzel mümin mazeretleri olmadığı halde tepüye katılmamışlardı. Onların savaşa katılmamasındaki ana etken rahavetleriydi, ihmalkarlıklarıydı. Savaşa hazırlığın talimatı verilmişti. Bu üç mümin acele etmeye gerek yok, son bir iki günde dahi hazırlanabiliriz gibi yavaştan alan bir düşüncenin içinde olmuşlardı. Günler geçiyordu, hazırlıklar tamamlanıyordu ama bu müminler hala hazırlanabiliriz gibi bir duygu içerisinde oyalanıyorlardı. Gün gelip çatmıştı. İslam ordusu hareket ediyordu ama onlarda bir hazırlanma olmamıştı. Onlar hala ordunun arkasından da yetişebiliriz düşüncesi içerisindeydiler. Onlar savaşa katılacaklarından emindiler. Savaşa katılmamayı hayallerinden bile geçirmiyorlardı. Ama gelinen nokta çok acıydı. Ordu yol almıştı. Artık yetişmek mümkün değildi. Bu üç güzel mümin münafıklarla kalmış olduklarını fark edince derin bir ateşin içine düştüler. Şöyle ya da böyle onlar münafıkların konumundan farksız bir konuma düşmüşlerdi. Neredeyse münafık olarak algılanacaklardı. İslam ordusunun girişinden sonra bu üç mümin insan tam bir hüzün iklimine girdiler. Mahcubiyetin, utancın anaforuna düşüyorlardı. Yarın Allah'ın Resulü geldiğinde nasıl gül yüzüne bakacaklardı? Huzuruna nasıl varacaklardı ve ne söyleyeceklerdi? Tam bir çaresizliğe gömülüyorlardı. İslam ordusu da Medine'ye geliyordu. Bu haber onların dünyalarını alt üst ediyordu. Ne yediklerinin, ne yürüdüklerinin, ne uyuduklarının farkında değiller gibiydi. Şimdi alemlere rahmet olana ne diyeceklerdi? Münafıklar çok rahat bir şekilde yalan söylüyor, asılsız mazeretler beyan ediyor ve o an için yakayı kurtarıyorlardı. Oysa ayetler nazil oluyor, münafıkların iç yüzünü ortaya koyuyordu. Artık Müslümanlar büyük ölçüde münafıkları biliyor ve onlara karşı hem mesafeli hem tedbirli oluyorlardı. Üç güzel mümin mazeret beyan etseler tam da münafıklar gibi hareket etmiş olacaklardı ama onlar samimi müminlerdi. Bunu kendilerine dahi kabul ettiremezlerdi. Yalan söyleyemezlerdi. Allah'ın Resulüne gerçek dışı kelam etmek onların asla yapamayacağı bir şeydi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümin cimri olabilir, korkak da olabilir ama yalancı olmaz buyuruyordu. Müminler haramlardan şiddetle sakınırlardı ama özellikle yalandan daha bir uzak dururlardı. Yeryüzünün en güvenilir insanları kuşkusuz salih, samimi ve içten müminlerdi. Bu üç güzel mümin derin bir ezikliğin içinde Allah'ın Resulü'nün huzuruna geleceklerdi. Canlarından aziz bildikleri canana söz söyleyebilecek takat-ı dermanı kendilerinde bulabilecekler miydi? Dilleri tutulabilirdi. O derin mahcubiyetin içinde nasıl kelam edebilirlerdi? Ama çare yoktu. Geleceklerdi, söylemesi gerekenleri, söylemeleri gerekenleri söyleyeceklerdi. Yapılacak olan belliydi. Oysa onlar, ah yer yarılsaydı da yerlere girebilseydik ya da bugünlerden önce ebedi aleme göç etmiş olsaydık diye nasıl da için için yanıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine giriyorlar. Tam bir perişanlık içinde. Başları yere eğik olduğu halde yaklaşıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz bu üç güzel mümine soruyordu savaşa niçin katılmadıklarını.
Onların bir mazeretleri yoktu ve olduğu gibi durumlarını anlatıyorlardı. Yavaştan aldıklarını, ihmalkar davrandıklarını söylüyorlardı. Ne tür ceza verilecekse cezalarına razı olacaklarını da dile getiriyorlardı. İslam'ın güçlü şairi Ka'b bin Malik radıyallahu anh o günleri ayrıntılı bir şekilde bizlere anlatıyordu. Hadis kitaplarımızda bu anlatım olduğu gibi yer alıyordu. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları bu olayı bir ibret levhası olarak anlatıyor. Tebük seferi hariç Resulullah'ın katıldığı savaşların hiçbirinden geri kalmadım. Hepsine katıldım. Gerçi Bedir savaşına da katılamamıştım. Ama o zaman savaşa katılmayan hiç kimse azarlanmamıştı. Çünkü o zaman Resulullah ve Müslümanlar Kureyş kabilesine ait kervanı ele geçirmek için yola çıkmışlardı. Yola çıkarken savaş söz konusu değildi. Fakat Yüce Allah beklenmedik bir şekilde onlarla düşmanlarını karşı karşıya getirdi. İslam'la şereflenip biat ettiğimiz Akabe gecesinde de Resulullah'ın yanındaydım. Halk Bedir'i daha fazla önemsese de ben Akabe biatını hiçbir şeye değişmem. Tebük seferinde Peygamber Efendimizin hazırladığı orduya katılamadım. Fakat katılmama engel olan hiçbir şey yoktu. Hatta seferden geri kaldığım o günlerde her zamankinden güçlü, her zamankinden daha rahattım. O zaman 2000'e sahiptim ki başka hiçbir savaşta böyle bir imkana sahip olamamıştım. Resulullah Tebük seferine kadar bir sefere çıkmak istedi mi nereye gideceğini bildirmez, hatta başka tarafa yönelirdi. Fakat Tebük seferinde böyle yapmadı. Bu sefer iklimin sıcak olacağı bir zamanda olacaktı. Yolculuk uzun ve zorluklarla doluydu. Düşmanın sayısı da fazlaydı. Bu yüzden düşmanlarına karşı gerekli hazırlığı yapabilmeler için Müslümanlara durumu açıkça söyledi. Hangi tarafa gidileceğini haber verdi. Herkes hazırlıklarına başladı. Hazırlıklar bittiği zaman ordunun neferleri bir deftere yazılıyordu. Ama defterler bitmişti. Büyük bir ordu olacağı belliydi. Sefere katılmak isteyenlerin sayısı ise son derece azdı. Onlar da vahiy gelmediği sürece kendilerinin farkına varılmayacağını düşünen münafıklardı. Sefere çıkılacağı zaman meyveler olgunlaşmıştı. Sıcakların artması nedeniyle gölgeler serin ve çekiciydi. Ben bunları seven, rahatına düşkün bir adamdım. Resulullah'ın isteği üzerine Müslümanlar savaş hazırlıklarına başlamışlardı. Ben de hazırlıklara başlamak istiyordum ama hiçbir şey yapamıyordum. Kendi kendime istediğim zaman bu hazırlıkları yapabilirim diyerek oyalanıyordum. Halbuki Müslümanlar hazırlıklarını tamamlamak için çalışıp çabalıyorlardı. Resulullah ve beraberindeki Müslümanlar yola çıkmak üzere hazır oldukları gün ben hala bir hazırlık yapmamıştım. Çabuk ve kolayca hazırlanıp yetişebileceğimi düşünüyordum. Keşke ihmalkar davranmasam ve hazırlıklara daha önceden başlamış olsaydım. Ordu Medine'den ayrıldığı zaman ben hiç hazırlık yapmamış bir halde Medine'de kala kaldım. Halkın arasına çıktığım zaman utandım. Çünkü sefere çıkmayıp geri kalanlar ya münafıklardı ya da mazeret sahibi olup izin alanlardı. Ben ise Medine'de kalmak için izin almamıştım. Sonradan duydum ki Resulullah Tebük'e var.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Ya Rabbi, seherde açan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükûya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi. Yolunda kaim kullara bağışla, rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar yâr-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi. İsmi isminle yazılan yazılara bağışla, din uğrunda kan döken gazilere bağışla, Kerbela'da can veren kuzulara bağışla, dinsizlerle nara sokma ya Rabbi.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet
1: Son
0: Radyo.
1: Uzaklık ve kırgınlık. Anla ki yok. Yardan, Rabbimden başkasıyla yakınlık yok. Yok.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, 1000 dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
3: İster ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

Öz Balboya, Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah eğer bana bir zarar dilerse o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyi versin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Merhaba kardeşim, arkadaşım, gönüldaşım, merhaba. Merhaba sırdaşım, omuzbaşım, kaderdaşım, merhaba. İçtiğim su, aldığım hava, yediğim ekmek, uyuduğum döşek, gördüğüm rüya, beklediğim umut, yaşadığım toprak, merhaba. Merhaba ormanda ağaç, ağaçta dal, dalda yaprak, yaprakta tırtıl, merhaba. Merhaba ovada çimen, denizde dalga, yaylada kar, dağda bulut, merhaba. Harran, Çukurova, Yedi Göller, Çorlu, Isparta, Çaykara, merhaba. Çankırı, Çorum, Adana, Niksar, Mudurnu, Bandırma, Midyat, İdil, Tarsus, Kemah, Yüksekova, merhaba. Ula Zeki, İstanbul, Meki, Erzurum, yayla. Yayla olan Erzurum, sana da olsun, merhaba.

Merhaba memleketim, mahallede bakkalım, pamuk tarlasında ırgatım, vergi dairesinde memurum, dağda çobanım, yürekte sızım, duvarda sazım, hasatta yazım, gelinim, al yazmalım, nazım, merhaba. Merhaba şose yolum, dağ patikam, geçit vermez kaçkarım, adam yutan gavur dağım, İstanbul, İzmit otobanım, merhaba. Merhaba Kızılırmak türkülerim, Fırat ağıtlarım, Dicle'ye yaktıklarım, Yeşilırmak bozlaklarım, merhaba. Merhaba ağaçlarım, selvilerim, çınarlarım, Rize'de çayım, Anamur'da portakalım, önde yürüyenim, arkaya düşenim, seferberliğim, süpürge tohumu yiyenim, dedem, ezem, cennetim, cehennemim, ey benim memleketim, merhaba. Merhaba kardeşim, arkadaşım, gönüldaşım, merhaba. Merhaba sırdaşım, omuzdaşım, kaderdaşım, merhaba. İçtiğim su, aldığım hava, yediğim ekmek, uyuduğum döşek, gördüğüm rüya, beklediğim umut, yaşadığım toprak, merhaba.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, 1000 dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozban.com.tr.
2: Anne bak, üşüyor.
3: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler, insanlara özü tevhid olan aynı dini, İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri, Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi, Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bugünkü programımızda inşallah Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmaya çalışacağız. İbrahim Aleyhisselam'ın soyu. İbrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruk'tur. İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve yurdum. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Tarah, diğer adıyla Azer'dir. Harran halkındandır. Onun Küfe ile Basra arasındaki Kusa köyü halkından olduğu da söylenir. Harran büyük bir şehir olup Mudar'ın kasabası idim. Reha ile araları bir günlük, Rakka ile araları iki günlüktür. Musul, Şam ve Rum yolu üzerindedir. Harran'ı ilk önce kuran İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşi Haran olduğu için oraya Harran adı verilmiştir. Tufandan sonra yeryüzünde ilk kurulan şehirdir. Kusa, Babil toprağındaki Irak köylülerindendir. Ve Fırat'tan Irak'a akıtılan ilk ırmağın da adıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Tarah yani Azer, Kral Nemrud'un putlarının bakıcısı ve idarecisi idi. Harran'da kıtlıkla karşılaşınca evini Nemrud'un oturduğu Kusa'ya nakletmişti. İbrahim Aleyhisselam'ın annesi. İbrahim Aleyhisselam'ın annesi ise Efrahşet bin Sam bin Nuh oğullarından Kenba bin Kusa'nın kızı Nuna veya Efraim bin Ergu'dur. İbrahim Aleyhisselam'ın şekil ve şemaili. İbrahim Aleyhisselam orta boylu, ak benizli, ela gözlü, ak saçlı, güzel ve güler yüzlü, açık alınlı, uzunca yanaklı, ak sakallı idim. Ayak izlerine varıncaya kadar şekil ve şemailce Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a insanların en çok benzeyeni idim. Kral Nemrud ve marifetleri. Nemrud ilk defa kötü yol açan, ilk defa başına taç giyen, ilk defa yıldızların durumunu ortaya koyan ve onlar hakkında nazariyeler kuran ve ameliyeler yapan, Kabil'den sonra ilk defa ateşe tapan kimse idim. Yerden bir ateşin çıktığını görünce varıp önünde yere kapanmış ve üzerine bir bina çattırarak ona bir bakıcı da tayin etmiştim. İnsanları kendisine tapmaya ilk defa davet eden de o idim. Halkın sema ilimleri ile uğraşmalarım. Nemrud'un zamanında insanlar da yıldızlara ait bilgilerle uğraşırlar, güneşin, ayın tutulacağı tarihi hesaplarlar, yıldızları ve mevkilerini belirlerler, yıldızlar ve feleklere ait yaptıkları aletlerle onlardan bir takım hükümler çıkarırlardım. Nemrud'un rüyası ve korkunç tedbirlere başvurmasım. Rivayete göre Nemrud o sıralarda rüyasında bir yıldızın doğduğunu görmüştü ki yıldızın parlaklığı ayın aydınlığını, güneşin ziyasını bastırıyordu. Nemrud bundan sonra son derece korktu. Sihirbazları, kahinleri ve kâifleri yani iz ve yüz çizgilerinden anlayanları davet edip bunun sırrını sordum. Onlar da ülkende şu yılda bir çocuk doğacak, halkın dinini değiştirecek, senin ölümün, saltanatının zevali onun elinde olacaktır dediler. O sırada Nemrud Küfe Babil'inde oturmaktaydı. Oturduğu köyden ayrılıp başka bir köye taşındım. Oradan bütün erkekleri çıkarttı. Orada
yalnızca kadınları bıraktım. Her 10 erkeğin üzerine güvenilir bir murakip tayin ettim. Doğan erkek çocuklarının hepsinin öldürülmesini emrettim. Bunun üzerine doğan bütün erkek çocuklar öldürüldü. Nemrut'un o şehirde önemli bir işi çıktım. Nemrut, İbrahim aleyhisselamın babası Azer'den başkasına güvenmediği için onu yanına çağırdım. Ben sana bir işimi havale etmek istiyorum. Seni oraya ancak sana olan güvencimden dolayı gönderiyorum. Ailenin yanına varmamak, kendisiyle münasebette bulunmamak üzere ant veriyorum. Bak, eşinle sakın münasebette bulunayım deme, dedim. Azer, ben bu hususta dinimden fedakarlık yapmakta çok cimriyimdir, dedim. Bunun üzerine Nemrut, ona yapacağı işi havale ettim. Azer şehre girip, Nemrut'un işini hallettikten sonra kendi kendine ailemin yanına bir varsam da ne yapıyorlar bir baksam, dedim. Ailesinin yanına varınca sözünde durmadım. Bunun üzerine ailesini Küfe ile Basra arasında Evir diye anılan bir köye kaçırarak orada bir bodruma yerleştirdim. Kendisinin yiyeceğini, içeceğini vesaire ihtiyaçlarını sağladım. Aradan uzun bir müddet geçip de bir şey zuhur etmeyince Nemrut, "Demek bu yalancı sihirbazların sözü imiş. Yurtlarınıza dönünüz artık," dedim. Erkekler de yurtlarına döndüler. İbni İshak'a göre de İbrahim aleyhisselamın doğma zamanı yaklaşınca müneccimler Nemrut'a, "Senin şu köyünde şu yılın şu ayında İbrahim adında bir çocuk doğacak. Senin dinini yerecek, topluluğunu dağıtacak, halkı dininizden ayıracak ve putlarınızı kıracak," dediler. Nemrut, bildirilen zaman gelince adamlar göndererek köydeki her gebe kadını getirtti ve gözaltında tuttum. Ancak İbrahim aleyhisselamın annesi pek genç olup gebeliği bilinemediğinden gözaltına alınmadım. Nemrut, müneccimlerin bildirdiği yılın belli ayında doğan erkek çocukların hepsini öldürttü. İbrahim aleyhisselamın doğuşu ve mağarada büyüyüşü. İbrahim aleyhisselamın annesi doğum yapma zamanı gelince geceleyin evinden çıkarak yakınlarında bulunan bir mağaraya gittim. İbrahim aleyhisselamı orada doğurdum. İbni Asakir'e göre İbrahim aleyhisselam Irak toprağında Babil'in Kusa köyünde halen kendisine nispet edilen makamda doğmuştur. Annesi yeni doğan bir çocuk için ne yapmak lazımsa hepsini yaptıktan, sarıp sarmaladıktan sonra mağaranın kapısını kapatarak evine döndüm. Zaman zaman mağaraya uğruyor, oğlunun sağ ve beş parmağını emip durduğunu görüyordum. Azer gebeliğini ne yaptığını sorduğu zaman Nuna, "Bir oğlan doğurmuştum, öldü," dedim. Azer onu doğruladı ve sustum. İbrahim aleyhisselam, İsa aleyhisselamın miladından yaklaşık olarak 2000 yıl önce doğmuştur. İbrahim aleyhisselam mağarada bir günde bir haftalık gibi, bir haftada bir aylık gibi, bir ayda da bir yıllık gibi hızla büyüyordum. Mağarada ancak 15 ay kaldım. Azer, oğlunun mağarada gizlice nasıl doğrulduğunu, büyütüldüğünü öğrenince son derecede sevindim. Nemrut, bütün olan bitenleri unutmuştum. İbrahim aleyhisselam'da büyümüştüm. Kendisi, anne ve babasından başka yaratıklardan henüz hiçbirini görmemiştim. İbrahim aleyhisselamın anne ve babasına ilk soruları. İbrahim aleyhisselam mağarada annesine, "Benim Rabbim kimdir?" diye sordum. Annesi Nuna, "Benim," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Senin Rabbin kimdir?" diye sordu. Annesi, "Babandır," dedim.
İbrahim aleyhisselam, "Babamın Rabbi kimdir?" diye sordu. Annesi, "Nemrut'tur," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Nemrut'un Rabbi kimdir?" diye sordu. Annesi, "Sus," dedim. İbrahim aleyhisselam sustum. Nuna Hatun kocasının yanına dönüp, "Gördün mü? Halkın dinini değiştireceği söylenen çocuk işte senin oğlundur," dedim. İbrahim aleyhisselamın söylediklerini Azer'e haber verdim. Azer yanına gidince İbrahim aleyhisselam ona da, "Ey babacığım, benim Rabbim kimdir?" diye sordum. Azer, "Annendir," dedim. İbrahim aleyhisselam, "Annemin Rabbi kimdir?" diye sordu. Azer, "Benim," dedim. İbrahim aleyhisselam, "Senin Rabbin kimdir?" diye sordu. Azer, "Nemrut'tur," dedim. İbrahim aleyhisselam, "Nemrut'un Rabbi kimdir?" diye sorunca Azer ona bir tokat vurup, "Sus," dedim. İbrahim aleyhisselamın mağaradan çıkarılışı. İbrahim aleyhisselamın babası Azer, arkadaşlarına, "Benim bir oğlum vardır ki onu kralın öldürme emrine rağmen saklamıştım. Kendisini saklı bulunduğu yerden çıkarıp getirmemi korkulu ve sakıncalı bulur musunuz?" diye sordum. Arkadaşları, "Hayır, git getir," dediler. Azer gidip İbrahim aleyhisselamı yerin altındaki mağaradan, bodrumdan dışarı çıkardım. İbrahim aleyhisselamın görüp şaşırdığı hayvanlar hakkındaki soruları. İbrahim aleyhisselam mağaradan çıkınca yeryüzünde gezen, dolaşan hayvanlara, yaratıklara bakıyor bakıyor da deve hakkında, "Bu nedir?" diye soruyor. Babası da onun deve olduğunu haber veriyor, "Bu devedir," diyordum. İbrahim aleyhisselam ineği görünce soruyor, babası "inektir," diyordu. İbrahim aleyhisselam atı görünce soruyor, babası "attır," diyordum. İbrahim aleyhisselam koyunu görünce soruyor, babası "koyundur," diyordum. İbrahim aleyhisselamın irşat olunuşu ve Rabbini buluşu. İbrahim aleyhisselam yeryüzünde gezip dolaşan hayvanları görünce kendi kendine, "Herhalde şu yaratıkların bir Rabbi olması gerekir," dedim. İbrahim aleyhisselamın mağaradan çıkışı güneşin batışından sonra idim. İbrahim aleyhisselam başını göklere doğru kaldırıp baktığı zaman bir yıldız görmüştü ki o müşteri yıldızı idim. Yüce Allah İbrahim aleyhisselamın yıldızı, ayı, güneşi görüşünü ve hakka erişini Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklar. Biz İbrahim'e gerçeği nasıl gösterdi isek, istidlalde bulunması ve kesin ilme erenlerden olması için göklerin ve yerin büyük mülkünü de öylece gösteriyorduk. İşte o üstünü gece bürüyüp de örtünce bir yıldız görmüş, "Rabbim budur," demiştim. Yıldız sönüp gidince ben böyle sönüp batanları sevmem dedim. Sonra ayı doğar halde görünce "Rabbim budur," dedim. Fakat o da batıp gidince, "Andolsun ki eğer Rabbim bana hidayet etmemiş olsaydı muhakkak ben de haktan sapanlar grubundan olurdum," dedim. Sonra güneşi doğar halde görünce de "Rabbim budur, bu hepsinden daha büyük," dedim. O da batınca, "Ey kavmim, ben sizin Allah'a şerik koşa geldiklerinizden kesin olarak uzağımdır. Hiç kuşkusuz ben bir muvahhid olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış bulunan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim," dedim. Rabbi ona "Müslüman ol," dediği zaman o, "Alemlerin Rabbine teslim oldum," dedim. İbrahim aleyhisselamın halkı uyarmaya başlamasın. İbrahim aleyhisselam kavminin putlara tapışına şaşıyor ve onlara, "Elinizle yonttuğunuz şeylere ne diye tapıyorsunuz?" diyordum.
Kavmi de bunu bize senin baban öğretti diyorlardı. İbrahim aleyhisselam muhakkak ki benim babam da yolunu sapıtan kimselerdendir diyordum. Azer'in İbrahim aleyhisselama kardeşleriyle birlikte put sattırışı. İbrahim aleyhisselamın babası Azer, kavminin taptıkları putları yapar, götürüp satması için öteki oğulları ile birlikte İbrahim aleyhisselama da verir, bu putlardan büyüğünü şu fiyata, küçüğünü şu fiyata sat derdim. İbrahim aleyhisselam da onları babasından alınca ayaklarından bir iple sıkıca bağlar, arkasından çeker götürür. Ne zarar ne de yarar veremeyen şu putları alan var mı diyerek seslenir, hiçbir kimse kendisinden put satın almazdım. İbrahim aleyhisselam putları satamayınca bir ırmağın kıyısına götürüp başlarını suya sokar, kavminin putlara düşkünlüğüyle alay etmek için içiniz der, hiç satmadan onları eve geri getirirdim. Kardeşleri ise götürdüklerinin hepsini satmış olarak eve dönerlerdim. İbrahim aleyhisselam kumaş ve elbise ticaretiyle uğraşmış, hicretten sonra da çiftçilik yapmıştır. Azer'in İbrahim aleyhisselamı Nemrut'a götürüşü. İbrahim aleyhisselam, Allah'tan başka ilah yoktur, o benim Rabbimdir, o her şeyin Rabbidir dedikçe annesi ve babası Nemrut'tan korkarak ağlarlar. İbrahim aleyhisselamı uyarmaya çalışırlardım. İbrahim aleyhisselam ise benim hakkımda Nemrut'tan hiç korkmayınız. Beni küçüklüğümde koruyan büyüklüğümde de korur derdim. Fakat Azer kendisini birisinin Nemrut'a ihbar edeceğinden korkarak Nemrut'a gidip ey kral, senin doğmasından sakındırdığın çocuk benim oğlumdur. Kendisi evimden başka bir yerde doğmuş, yanıma gelinceye kadar ondan haberim olmamıştır. Şimdi onu sana haber veriyorum. Kendisi hakkında istediğini yap, sonra beni kınama dedim. Nemrut, onu bana getir dedim. Azer, İbrahim aleyhisselamı annesinin yanından alıp Nemrut'a götürdüm. Nemrut meclisini süslemiş, askerlerini sıra sıra dizdirmiştim. İbrahim aleyhisselam sağına soluna bakıp ey kavim, siz neye tapıyorsunuz diye soruyordum. Nemrut, ey İbrahim, sen üzerinde bulunduğum dinime gir ki seni ben yaratmışımdır ve rızkını da ben veriyorum dedim. İbrahim aleyhisselam, ey Nemrut, sen yalan söylüyorsun. O Rab ki beni yaratan, bana doğru yola gösteren odur. Bana yediren, içiren de odur deyince Nemrut da halk da tutula kaldılar. Bunun üzerine Nemrut Azer'e dönüp ey Azer, bu oğlun daha küçüktür. Ne söylediğini, benim kadru kıymetimi, mülkü saltanatımın ululuğunu bilmiyor. Sen onu hemen al götür. Kendisini azabımın şiddetiyle korkut. Ola ki üzerinde saplanıp kaldığı şeyden döner dedi.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr. Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
3: Ya Rabbi, seherde açan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükûya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi. Yolunda kaim kullara bağışla, rızana giden yollara bağışla, arşına açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma Tüzzehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi. İsmi isminle yazılan yazılara bağışla, din uğrunda kan döken gazilere bağışla, Kerbela'da can veren kuzulara bağışla, dinsizlerle nara sokma ya Rabbi.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, 1000 dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: gece damlıyor içime siyah.
1: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
0: Vücudumu kaplayacak kalbimde Süveydalar.

0: Gezegeninize Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383. Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Davet Radyomuzun çok kıymetli dinleyicileri, bu haftaki Nur İklimi dersimizi yine kıymetli hocam İbrahim hocamla beraber yapacağız inşallah. Başta duamızla inşallah Cenab-ı Hak okuyup anlamayı, anladıklarımızı hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Geçen dersimizde 14. Leman'ın 2. makamından 1. sırrı okumuştuk. İnşallah çok derin manalar, çok geniş manalar açılmıştı. Bugün de inşallah 2. sırrı okuyacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve la akıbetu lil muttakin. Ve la udvanu illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İkinci sır, Kur'an-ı Mucizil Beyan, hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahiyet, vahidiyet içinde ukulu boğmamak için daim o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor. Yani mesela, nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor, mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan, güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksi vasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatiyesiyle beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Öyle de وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى temsildatı olmasın, ehadiyet ve samediyet-i ilahiye her bir şeyde hususen zihayatta, hususen insanın mahiyet aynasında bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi vahdet ve vahidet cihetiyle dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor. İşte vahidiyet içinde ukulü boğmamak ve kalpler zat-ı akdesi unutmamak için daima vahidiyetteki sike-i ahadiyeti nazara veriyor ki o sükkenin üç mühim uktesini ira eden Bismillahirrahmanirrahim'dir. Evet kıymetli hocam.
2: Evet maşallah, Allah razı olsun hocam, Allah razı olsun.
1: Sizlerden de inşallah başlayalım. İkinci sır, Kur'an-ı Mucizil Beyan, hadsiz kesret-i mahlukatta tezahür eden vahidiyet içinde ukulu boğmamak için daima o vahidiyet içinde ehadiyet cilvesini gösteriyor.
2: Vahidiyet içerisindeki ehadiyet cilvesi. Birincisi bu. İkincisi, vahidiyet içinde ukulu, akılları boğmamak için. Vahidiyet içerisindeki kesret içerisinde, çokluk içerisinde insanların akıllarını boğmamak için Allah-u Teala'nın ehadiyeti, din tezahür ettiğini görmemiz gerekiyor diyor. Bu vahidiyetin geniş manasıyla baktığımız zaman vahidiyet Allah-u Teala'nın tabirlerinde ise herkese eşit davranması. Vahidiyet biraz daha. Yani herkese diyelim insan. İnsanların herkese el vermesi, göz vermesi, kulak vermesi genel itibariyle. Ehadiyet
1: bu vahidiyet.
2: Bu vahidiyet evet. Bu vahidiyetin göstergesi. Bütün insanların kulağının olması, bütün insanların gözünün olması, bütün insanların burnunun olması bu vahidiyet. Peki ehadiyet olmasa akıllar nasıl boğulur bunda? Ya normal. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi şöyle oluyor, hatırlarsak. Hani üstadları başka bilir ya. Hep inek deyince aklımıza dört ayaklı, kuyruklu bir varlık geliyor. Ama bir de üç ayaklı bir inek doğunca birden hayır şaşırıyor. Aman Allah'ım. Nasıl aman Allah'ım diyorsun? Nasıl oldu? Veya işte bakıyorsun doğuyor, kulağı yok. Kulağı yok ineğin. Bak birdenbire akıllar şey hayret oluyor. Ya inek doğdu diyor. Normal, hiç kimse hayret etmiyor.
1: Ülfet olmuş.
2: Hiç normal. Ama bir değişiklik olunca herkes aman Allah'ım. Bir gözler açılıyor. Bizim bir biyolog abi vardı. Bize böyle resimlerle gösterdi bir ders abi. İnsanlar embriyo hali varmış bütün canlıların ilk döllenme zamanı. Resim gösterdi. Bunlar ne dedi? Sadece resimleri gösterdi. Yani kuyruklu bütün, yani yaklaşık 10-15 tane resim var orada. Küçücük küçücük minnacık. Hepsinin kuyruğu var. Hepsi aynı. Hiç ayırt edemezsin. Asla ayırt edemezsin. Hepsi kuyruklu.
1: İnsan da dahil mi?
2: İnsan da dahil. Onların biri de insanmış işte. Yani o küçücük hallerimiz, içindeyinki de öyle, böceğinki de öyle, kurbağınki de öyle, balığınki de öyle, insanınki de öyle. O ilk bir devre varmış işte, döllemenin olduktan sonra embriyo falan diyor. Hepsi aynı. İnsan da kuyruklu. Cenab-ı o süreçte.
1: Biz insan olarak
2: ondan sonra bir resim daha arttı. Şekiller biraz değişti. Yine insanı bulamıyoruz. Olsa bir daha arttı. Hala bulamıyoruz. Dördüncü de insan biraz daha belli olmaya başlıyor. Dördüncü evre işte neyse onların. Allah Allah. Bak normalde insan bizim diyor ki bizim şu anda böyle bu şekilde doğmamıza hayret etmemiz lazım. Ana kuyruğumuz yok. Bizim buna hayret etmemiz lazım. Niye? Bak kuyrukluyuz başta. Lan kuyruksuz doğdu. Bizim çocuk kuyruksuz doğdu diye hayret etmemiz lazım.
1: Etmemiz lazımdı.
2: Ya ama normal işte bak okul boğuluyor.
1: Burada o bütün gösterdiği ilk slaytlarda neyi gördük? Cenab-ı Hakk'ın vahidiyetini gördük. Heh. Herkes aynısını verdi.
2: Aynısını verdi. Ondan sonra vahidiyet içerisinde akıllar hep yok. Bize hiç hayret etmedik orada. Hepsi çok havası hayvan dedik. Yani bir hayvanın küçük hali. Sonra değiştikçe özeyindikçe ahadiyete doğru inip hepsiyle ayrı ayrı tabirinize Allah ilgilenmeye başlayınca tabir yerindeyse birdenbire aa bu muydu insan? Bu insan mı oldu ya? Bak birdenbire vahidiyetten ahadiyete gittiğimiz zaman hayretimiz artmaya başladı. Değişiklik olmaya başladı. Vahidiyet içerisinde böyle akılların boğulup ülfet perdesine dalıp hiç Allah'ın tefekkürünü Allah'ın tefekkür etmekten gayri kalmasını önlemek için vahidiyet içerisindeki ahadiyeti bize gösteriyor.
1: Cilvesini gösteriyor.
2: Cilvesini bize gösteriyor. Şimdi böyle baktığım zaman İsa abinin yakışıklı olması, saçlarının değişik olması, bıyıklarının farklı olması. Ha, buna hayret ediyoruz. Şimdi normal herkes aynı olsa abi, herkes aynı. Herkes aynı tip. Gözler aynı, burun aynı, bütün dünyadaki insanlar. Hiç şaşırır mıyız? Şaşırmıyoruz. Ama Antep'e bir tane Çinli geliyor, görünce şaşırıyoruz.
1: Hani belki Çinlilerden ziyade böyle bizim siyahi kardeşlerimiz.
2: Daha siyahi kardeş, evet öyle diyelim.
1: Görünce hatta geçen böyle arabayla seyahat ederken baba dedi işte kızım işte yani Cenab-ı Hak evet. Yaratmış yani.
2: Bak hemen şaşkınlar. Çocuğun hemen görünce alemi, bak hemen böyle alemi değişti. Bir evet. Akılları de. İşte bunun gibi Rabbim bu şekilde ahadiyet cilvelerini görerek tefekkür etmeyi nasip etsin amin. İnşallah.
1: Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla hadsiz eşyayı ihata ediyor. Mecmu ziyasındaki güneşin zatını mülaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını aksı vasıtasıyla gösteriyoruz.
2: Allah Allah.
1: Burada örnek mi verdi hocam?
2: Harika bir örnek. Harika örnek. Yani değil mi güneş her tarafa vuruyor. Güneşin güneş olduğunun, güneşin yeryüzündeki varlığını güneş olarak
1: şunu
2: görebilmek için.
1: Şunu unutmadan hemen söyleyelim buyur ki abi. Cenab-ı Hakk'ın vahidiyetin içindeki ehadiyeti göreceğiz bu
2: evet,
1: örnekle.
2: Evet, bu örnekle vahidiyetin içerisinde ehadiyeti görebilmemiz.
1: Evet.
2: Güneşin güneş olduğunu, güneşin yeryüzündeki güneş olduğunu görebilmek için tabiri şey güneş kadar veya da güneşten daha büyük bir göz lazım ki onu görebilelim.
1: Görebilelim.
2: Vahidiyetini görebilmek yani her yerde tez. Güneş burada var mı? Var. Nerede güneş? Göremiyorum. Burada var mı? Yok burada da göremiyorum. Güneş, gün yani böyle bir şey ne kadar büyükse gözümüzde onu göremeyiz. Ne kadar büyük. Ama ben ondan sınırlar ne kadar büyükse.
1: Çıkıyor, evet.
2: Görüş alanım ne kadar geniş. Peki güneşin varlığını bizim hissedebilmemizin yöntem ve tekniklerinden tabirinse biri neymiş? Ahadiyet. Her bir şeyde ayrı ayrı güneşin tezahür ettiğini, ayrı ayrı vurduğu şeylerdeki ayrı ayrı sikkesini gördüğümüz an ahadiyet. Onlardaki tezahürünün çeşitliliği ya da her bir parlak şeyde, her bir parlak şeyin kendi istat ve kabiliyetine göre diyecek birazdan.
1: Aksisleriyle, yansıtmalarıyla.
2: Gördüğümüz an o zaman daha o zaman güneşin varlığını böyle daha aynel yakın belki de aynel yakine yakın bir hakka yakinle kendimiz kabul etmiş olacağız.
1: Evet aynen şimdi burada da onu söyleyecek ve her parlak şey kendi kabiliyetince güneşin cilve-i zatisiyle beraber ziyası, harareti gibi hassalarını gösteriyor. Evet. Bunlar da vurduğu şeylerin yansıtmaları. Sıcaklığı nasıl yansıtır, güneşin ışığını nasıl yansıtır? Herkes kendi kabiliyetince. İnsanda da bu var mı? Yani Cenab-ı Hakk'ın o aksini...
2: Abi müthiş insanda... zaten oraya geliyor.
1: Evet.
2: Yani her bir insan diyor ki ya niye Allah-u Teala adaleti mi yok diyor. Niye sana imanı çok vermiş, öbürüne az vermiş, öbürüne şöyle vermiş. Benim de imanı, beni de işte evliya yaratsaydı.
1: Bunlar yansıtmaları. Ha,
2: mübarek Allahü Teala bütün Rahman ve Rahim sıfatlarıyla, bütün sıfatlarıyla sana da vurdu, Abdülkadir Geylani'ye de vurdu, bana da vurdu. Ama biz kendi parlaklığımız nispetinde onu gösterdik. Yani güneş şu anda vuruyor, yeşile de vuruyor. Çok affediniz, böyle bir örnek var, hani çöpe de vuruyor, güle de vuruyor. Aynı güneş, ikisine de vuruyor. Çöp kendi kabiliyetine göre koku çıkarıyor. Gül kendi kabiliyetine göre koku çıkarıyor.
1: İkisine de güneş vuruyor.
2: İkisine de aynı güneş vuruyor. Güneş ikisine de eşit davranıyor tabirinizle. İkisine de adil davranıyor. İkisine de aynı sıcaklık, aynı hararet, aynı ışınlar, aynı şeyler. Hep ikisi de aynı.
1: Herkes ama kendi içindekini yansıtıyor.
2: Bitti. Yani ahadiyeti, o zaman oradaki tezahürünün ahadiyeti yine tabirinizle benim istat ve kabiliyetlerimin inkişafıyla alakadar. Tek tek ilgileniyor.
1: Evet. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyetince, kabiliyetine göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seb'a gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Öyle de velillahi...
2: Şimdi geçiyoruz şeye. Bu örnekti. Demek ki umum her şey kendi kabiliyeti nispetinde güneşin ışıklarını ve ısından faydalanıyor. Ya da ona göre dışarıya bir aksi oluyor. Şimdi böyle, bu örnekti. Şimdi geçelim bakalım hakikatte neymiş?
1: Öyle de velillahil meselul e'la. Temsilde hata olmasın. Ehadiyet ve semediyet-i ilahiye her bir şeyde, hususan zihayatta, hususan insanın mahiyeti aynesinde bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi vahdet ve vahidiyet cihetiyle dahi mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor.
2: Ya. Her bir insanda Allah-u Teala ehad olarak bizzat bütün hücrelerine kadar, iş tabir yerindeyse inşallah temsilde hata olmaz, velillahil meselul a'la, iş görüyor tabir yerindeyse. Yani her bir şeyde, bak öyle diyor ya, peki bizim bundaki bakış açımız nasıl olacak? Bakış açımız, her bir mevcudatla bizim alakadar olmamız da vahidiyete döndürür bizi. Allah-u Teala benimle ilgilenmiş, tabirlerinde ise elimi, dilimi, gözümü, kalbimi, hepsiyle ayrı ayrı. Ben bir farklı bir insanım. İşte siz farklı bir insansınız. Başkası dilimizle, konuşmamızla, ses tonumuzla, kızdığımız şeyler, sevdiğimiz şeyler, nefret ettiğimiz şeyler, duygularımız, bak hepsi ayrı ayrı, bu ahadiyetin bir cilvesi bizde.
1: Vahidiyet tamamını ihata ediyor.
2: Vahidiyet ne? Bizim aramızdaki ilişki. Bak bir demiş ya, insan benim bendeki oksijenin bendeki şeyi farklı. Tabirinizde etkileşimi farklı. Bendeki demir elementinin benim vücudumla olan etkileri farklı. Sendeki demir elementin sendeki farklı. Peki bunlar ahadiyet ayrı ayrı. Vahidiyet ne? İkimizdeki demir elementinin de kainattan bize verilmesi, bunlara bağ kurması. Bendeki bu demir elementin kainatta da olması, sizde de olması, bu vahidiyetin bir tezahürü. Ayrı ayrı tecelli edip ayrı ayrı bir şekilde tezahür etmesi, bu da ahadiyetin bir göstergesi. Yani Allah-u Teala bu sefer bütün elementler arasında bağ kurulması yine tek bir kişi tarafından olur. Vahidiyet, tek demek. Tek bir kişi yapabilir. Tek bir kişi kainattaki demir elementini alıp milyarlarca, trilyonlarca canlının içerisine koyup hepsinde farklı farklı bir şekilde tezahür etmesine vesile olacak, yapabilecek tek kişi olabilir. Hepsi olamaz. Hani diğer dersimizde de, geçen okumuş olduğumuz derste de elma örneğinden vermiştik. Bir elmanın oluşabilmesi için toprağın, suyun, oksijenin, güneşin, güneşi hükmedebilmesi lazım. Gece de olması lazım. Ayıdan çıkması lazım. Toprağın da olması lazım. Toprağın içindeki elementlerin de olması. Bunlar, bak tek bu vahidiyet.
1: Bunların hepsinin birbiriyle...
2: Bunların hepsinin birbiriyle alakadar olması, birbirinin yardımına koşturulması vahidiyet. Ama bunların kendi arasındaki varlığının devam etmesi, her birinin ayrı ayrı iş görmesi, bu da ahadiyeti gösteriyor. Ahadiyetin cilvesini gösteriyor.
1: İşte vahidiyet içinde ukulü bulmamak ve kalpler zat-ı akdesi unutmamak için. Daima vahidiyetteki sikke-i ahadiyeti nazara veriyor ki o sikkenin üç mühim ukdesini iraye eden Bismillahirrahmanirrahim'dir.
2: Burada nasıl oluyor da vahidiyet içinde ukulü boğmamak için ve kalpler zat-ı akdesi unutmamak için ahdiyeti gösteriyor bize.
1: O ülfetten kurtarmak
2: için. Kurtarmak için değil mi? Yani her şey oluyor. Nasıl olmuş öyle diyor ya. İşte bizim dedelerimiz diyenler vardı ya, işte maymundu. İşte yok suda yaşıyordu. Sonra sudan çıktı, kanatları süzgeçleri gitti. Yok uçuyordu, kanatları gitti. Yok işte boyu kısaydı, zıpladı nem elmayı almak için falan boyu uzadı.
1: Tüyleri döküldü.
2: Bak hepsi böyle vahidiyet ama hiçbir şey yok. Ama her birinin içerisindeki incelemeye giriyorlar. Bakıyor ki maymunun denası farklı. Kuşun oksijen denaları farklı. Hepsinin denaları farklı. Ha bu ehadiyete indik. Ama bunlardaki bir vahidiyet var ne? Hepsi canlı. Hepsi yiyor, hepsi içiyor. İşte hepsinin ihtiyacı var. Bu ihtiyaçların giderilmesi.
1: Karşılanıyor.
2: Baktığımı böyle vahidiyet olarak baktığımız zaman bana akıllar boğulabiliyor işte. Ha, tamam ne olmuş işte inek sütü verdi. Öbürü eti verdi. Bu da ona baktı. Böyle geldi. Yemek yediler. Yani vahidiyet. Ama hepsinin içerisine girip de akıllardaki tefekkürü artırmak, Allah'ın insanlara karşı, tabii insanlarla Allah, insanların Allah'a karşı olan bağını kuvvetlendirmenin bir cilvesi olarak da demek ki bize ahadiyeti veriyor. Bu da yine nereden geliyor? Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl biri? Tek olan, Rahman ve Rahim olan Allah. Rahman ve Rahim olan Allah olunca vahidiyet ve ahadiyetin tecellisi azami derecede insanlar görebiliyor. Rahman ve Rahim olan Allah vahiddir, ehaddir. Hem vahiddir, hem ehaddir, hem Rahmandır, hem Rahim'dir, hem de tek olur. Başka bir şeyi işin içine karıştığı zaman Allah korusun, bütün işler birbirine giriyor. Hani şey diyor ya, bir köy muhtarsız olmaz. Birine bir tane olur. Bir köyde bir tane muhtar olur. İki tane olsa karışıyor.
1: Hani böyle kendi yaptığımız işlerden dem vurabiliriz. Böyle organizasyonlar yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz falan derken. Yani herkesin farklı bir görevi olmalı ki. Çünkü bir kişi hepsine yetişemiyor. Biri bilmem işte mikrofonu getirmeli. Biri işte oradan ses sistemini, biri ortamı hazırlamalı. Biri kitapları getirmeli. Biri işte o insanları çağırmalı. Yani bunların hepsini bir araya getirmek için birçok insanın olması lazım ve onların hepsinin ayrı ayrı vazifelerinin olması lazım. Bunları yaparken de çok ciddi karışıklıklar oluyor. Bazen yapanlar eksikler oluyor, unutuluyor işte. Ama demek ki bir tane olsa ve bunların hepsine hakim olsa bir anda hepsini çok kolaylıkla ve rahatlıkla yapabilir.
2: Diğer derste size arz etmiştim. Kün emriyle bir anda. İşte Allah-u Teala'nın hani bizim üniversitede bir hocamız vardı. Eski Türk Edebiyatı dersimize girerdi abi. Dersi cuma namazından sonra tam böyle bir cuma dersi oluyordu sanki sohbeti. Eski beyitleri falan açıklıyordu. Bir beyitinde şöyle bir mana geldi. Fuzuli'nin miydi? Kim beyitini açıklarken dedi ki işte şu cennet cennet dedikleri birkaç kuyruğu birkaç şey. O mana Yunus'un. Dedi ya dedi gençler dedi bir şey diyeceğim. Cehennem nedir size dedi. Biraz konu haricinde çıkıyoruz ama cehennem nedir size dedi. İşte kimisi işte günahlardan yanmak, işte kimisi dedi kaynar kazanlar, kimisi dedi irinler falan filan. Yok yok öyle bir şey değil dedi. Bence dedi en büyük cehennem cennete girdik. Cennete girdik bak. Cennete girdik. Allah'ı görmek istiyoruz hepimiz. Allah'ı görmeyi arzu ettik. Ve Allah dedi ki ben senden görüşmek istemiyorum.
1: Buna şöyle bir örnek verebilir miyiz? Dünyadaki insanlar için belki biraz daha akıllara yaklaştırırız diye. Cenab-ı Hakk'ın en büyük, belki de ahiretin en büyük azaplarından bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın kullarına buğz etmesi.
2: Evet.
1: Kendinden uzaklaştırması. Hani diyor ya, bir baba evladı böyle yanına gelir de şefkatine sığınmak ister ama baba elinin tersiyle o evladını iter, böyle gönderir. O evlattaki o psikolojiyi bir düşünün bakalım. O nasıl olurdunuz? Siz bunu yaşasanız nasıl bir hal içerisinde olurdunuz? Cenab-ı Hakk'ın da kullarına buğz etmesi, kendinden böyle uzaklaştırması cennet mennette giderilecek bir şey değil yani.
2: Değil evet. Değil mi? İşte bunların hepsini bizim, bunların hepsinin şeyi ukulün boğulmaması. Akılların vahidiyette boğmayacağız. Vahidiyette akılları boğmayıp, ehadiyet inip, hani diyor en büyük ibadetler farzları yapıp, akabindeki en büyük tefekkür. İmanımızın inkişafının en büyük zembereği tefekkür.
1: Tefekkürün... Bazen diyor ya Efendimiz bir saatlik tefekkür.
2: Çok güzel.
1: Belki de bir yıllık ibadetin yerine
2: geçiyor. Bir yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır diyor.
1: Nafile ibadetin yerine geçiyor.
2: Bir kişi kalksa bir yıl gece namazı kılsa, bir kişi de otursa bir saat tefekkür etse ondan daha hayırlı.
1: Allah Allah.
2: Uykusu da kaçmıyor, her şey yerinde. Bir saat oturup tefekkür edecek.
1: Tabi bunları ihlaslı, halisane yapmak.
2: Tabii öyle burada anlatılıyor ya işte o ahadiyetin cilvelerinin tek tek tezahürünü bütün her şeyde görerek inşallah böyle ağaçtaki tezahürü, işte çiçekteki tezahürü, hani böyle eline taşlar almış Resulullah Bismillah demiş, zikre başlamışlar. İşte ağaç, şimdi bunları belki o seviyeye yakın bir tefekkür, belki o mana şey olmaz da o seviye, taşların Bismillah demesi. Üstadlar da bunu vermiş. Yani böyle bir ağaç nasıl Bismillah der, at birinin sözü başka bir yerde oku.
1: Kendi
2: böyle
1: haliyle.
2: Tabii böyle.
1: Bazen hatta böyle o kendi lisanı haliyle insanlar bile anlayabiliyorlar. Hani o kedilerin mırmırları böyle ya Rahim, Rahim, ya Rahim der gibi. Bazen kendi lisanımıza yakın söylediklerini bile görebiliyoruz. Bazı hayvanların direkt söylediklerini de görebiliyoruz yani.
2: O da işte vahidiyet okulu boğmamak için Allah bir tane gönderiyor. Bir iki tane ahadiyet. Bir iki tane gönderiyor. Bak böyle de söylesem söyletirim.
1: Söyletebilirim.
2: Siz duyun. Siz dikkatli etseniz. İşte bu aslında hani bir tane aslan çıkmıştı böyle. Allah Allah diye bağırıyor.
1: Evet.
2: Aslında diyor ki bütün aslanlar böyle bağırıyor. Siz bunu duyuyor. Aslında hepsini de duymaya çalış. Hepsi bağırıyor. Bütün hayvanlar bağırıyor. Kedilerin mırmırları ya Rahim ya Rahim. Aslında hepsi ya Rahim. Ya Rahim olmasa zaten rızık olmaz. Ya Rahim olsa zaten şafi ismi tecelli etmez. Ya, bunların hepsi ya Rahim zaten. Yani gözümüzde ya Rahim zaten bunların hepsi. İşte ya Kerim. Yani ya Kuddüs. Ya Kuddüs olmasa biz zaten yani en basitinden banyo yapamayız Kuddüs olmasa yani. Temizlik
1: olmasa.
2: Yani bu temizlik yapıyorken ya Kuddüs işte ya Kuddüs bu. Yani daha kedinin hani diyor ya kedinin kafasını temizlemesi, işte sineğin gözünü temizlediğini görmemiz.
1: Kuddüs isminin dünyadaki tecelli.
2: Tezahür yani. Evet. Yağmur yağıyor. Yani kainat ya Kuddüs çekiyor.
1: Hatta
2: ne
1: yani
2: duy işte
1: şimdi
2: bunu yani.
1: Bu son zamanlarda böyle bir salgın falan oldu. Çünkü niye diyoruz ki ya işte rahmet gelmedi.
2: Değil mi?
1: Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gelseydi belki bu kadar şey olmazdı. Bak temizleme özelliği Kuddüs'ün. Evet.
2: Günahlardan temizlenmek. Yani tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah demeye başladığımız an işte tamam Kuddüs başladı. Kuddüs isminin tecellisi geldi. Orada tezahür etti. Yani çok önemli abi benim nazarımda. Böyle diyelim ki hasta olduk. Hasta olmak çok müthiş bir şey. Niye? Aslında Allah-u Teala'nın Şafi isminin orada tecelli etmesine vesile oluyorum ben. Allah-u Teala'nın Şafi ismi geliyor orada cisimleşmiş olarak tabii beni tedavi ediyor.
1: Orada da işte ehadiyeti çok yakın.
2: Ha tabii. Tabii ehadiyetin zaten
1: dua ederken
2: ehadiyetin
1: mi cilvesi? Normal zamanlardaki duamızla o zamandaki dualarımız bir
2: olmuyor,
1: değil.
2: Değil mi? Evet. Ya Kuddüs. Yani biz temizlik yapıyorken, tıraş oluyorken, banyo yapıyorken, ne bileyim işte evimizi temizliyorken, paltomuzu silkeliyorken vesaire, o anda Allah-u Teala'nın Kuddüs isminin orada tecelli etmesine vesile oluyoruz. Tecelli etmesinin sebebi biziz. Kuddüs isminin cisimleşmiş hali bizim yaptığımız o iş işte. O işlem yani. Onun için Rabbim işte bunlar da hepsi nereden geliyor? Okulun vahidiyette boğulmayıp ahadiyetin içerisinde gidip Bismillahirrahmanirrahim.
1: Tefekkür
2: etmek. Bismillahirrahmanirrahim'i tefekkür etmek. Çok güzel, evet. Allah razı olsun abi. Rabbim inşallah istifademizi yazarsınız.
1: Allah razı olsun kıymetli hocam. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Allah razı olsun, ebeden razı olsun inşallah. Cenab-ı Hak yine her zamanki duamız. Cenab-ı Hak okumayı, okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip etsin.
2: Amin,
1: önce inşallah. Kendi nefsimizden başlamak
2: amin,
1: üzere
2: amin.
1: İnşallah. Dualarla kalın inşallah. Kıymetli
2: Allah
1: dostlar, bugünkü dersimizi de bitirdik. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru du'a'ahum ve da'vana elhamdülillahi rabbil alamin lillahi ta'ala'l fatiha.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

candan da öte canım sen. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimden ne olur, kurtar beni bu kafesten gülüm. Sen ki yar dediğim sevdiğimsin, benim tek önderim, peygamberim.

0: Ey sevgili, öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık. İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, güzeller güzeline bir. Canlarımız yoluna feda olsun. Kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, bin dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: Yusuf 33-34. Hazreti Yusuf'un duası. Yusuf dedi ki: Rabbim, benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım.
1: Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Çünkü o her yakarışı işiten ve her tuzağı fark edendir.

Nasılsın sen? Sevgiyle akan kollar senden ayrılır. Aşıklar diyarının sultanısın sen. Sevdalı

ay olsam, semalarda veçheden ziya alsam, güneş olsam, nurun ilk insanları ısıtsam, rüzgar olsam, saçların neşeyle savursam, savrulsam yollarına, sana serinlik olsam, sana giden yollarda bir nefer de ben olsam, rüyalarda görsem seni, gözlerinde kaybolsam, sensizlik aleminden çıksam da sana uçsam, sonra ulaşsam sana, kapında köle olsam.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 2937 0530 665 2383 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
4: Bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilcinar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Tevbu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah. Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Zul celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Gani'u ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: Ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu

0: hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baqiya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: çok sabırlı olan Allah.
1: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Radio.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, 1000 dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, İslam ordusu Tebük'ten Medine'ye geliyordu. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Uhud Dağı görünüyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'nı görünce, işte Uhud Dağı, o bizi sever, biz de onu severiz buyuruyordu. Uhud'un bağrında yüze yakın İslam şehidi yatıyordu. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar sırtlarını Uhud'a dayamışlardı. Uhud'un onların gönül dünyasında ayrı bir yeri vardı. Müminler Uhud derken sanki candan bir dosttan bahsediyor gibiydiler. Müminler varlıklara bakarken Rahman-ı Rahim'in var ettiği Rabb-i Rahim'den gelen bir varlık diye bakarlardı. Bütün varlıklar ondan geliyordu. Haliyle varlıkların aynı kaynaktan geliyor olması nedeniyle birbirlerine yakınlıkları, akrabalıkları vardı. İslam ordusu Medine'ye giriyordu. Zaman Şehr-i Ramazan'dı. Medine sakinleri İslam ordusunu karşılamak için Seniyyetül Veda denilen yerde toplanmışlardı. Seniyyetül Veda'da bir coşku, bir bayram vardı. Özellikle çocukların sevinci kelimelerle tarif edilemezdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye gelince Mescid-i Nebevi'ye girdiler, iki rekat namaz kıldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seferlerden döndüğünde ilk önce mescidine uğrar, iki rekat namaz kılardı. Peygamber Efendimiz'e müminler gelirler, kazanız mübarek olsun ey Allah'ın peygamberi derlerdi. Müminler sevinçle, huzurla geliyor ve Efendimiz'e seferin mübarek olmasını tebrik ediyor, temenni ediyorlardı. Ama bir de Tebük Savaşı'na katılmayanlar vardı. Aslında ciddi mazeretleri yoktu ama katılamamışlardı. Bunlar münafıklardı. Münafıklar Peygamber Efendimiz'e gelerek savaşa niçin katılmadıklarını bildiriyorlardı. Tebük Savaşı'nın zorlu bir savaş olacağı çok açıktı. Yol uzun, mevsim yazdı. Açlığın, susuzluğun yaşanacağı belli olan bir savaştı. Hepsinden önemlisi, Bizans gibi dünyanın süper devletinin ordusuyla karşı karşıya gelinecekti. Bunun anlamı çok belliydi. Bunun anlamı ölüme bile bile gitmek manasına gelirdi. Böyle bir savaş, müminlerin imanlarını belgeledikleri, münafıkların ise iman sınavında sınıfta kaldıklarını gösteriyordu. Münafıklar Peygamber Efendimiz'e bir bir geldiler ve mazeretlerini bildirdiler. Resul-i Ekrem Efendimiz onların mazeretlerini olduğu gibi kabul ediyordu. Bir de ayetlerle gündeme gelen büyük bir olay vardı. Müminleri derin düşüncelere mahkum edecek bir olaydı. Tebük'e gitmeyen üç mümin vardı. Bunların samimi Müslümanlar olduğu çok açıktı. Üç mümin: Hazreti Ka'b bin Malik, Hazreti Hilal bin Ümeyye ve Hazreti Mürare bin Rebi. Allah onlardan razı olsun.

0: Hazreti Kâb büyük bir şairdi. İslam'ın tebliğinde, İslami mücadelede şiiri en etkin bir şekilde dile getirirdi. Kılıçlardan çok etkin şiirleri vardı. Hazreti Kâb aynı zamanda Akabe biatında bulunmuştu. Medineli ilk müminlerdi. Medine-i Münevvere'nin İslam oluşunda ciddi çabalar olmuştu. Hazreti Kâb sadece Bedir Savaşı'na katılamamıştı. Diğer bütün savaşlarda bulunmuştu. Hazreti Hilal bin Ümeyye ile Hazreti Mürare bin Rebi de Bedir Savaşı dahil bütün savaşlara katılmışlardı. Can pazarına defalarca katılmış, şehadete koşmuş, içli müminlerdi. Fakat şimdi durum çok farklıydı. Bu üç güzel mümin mazeretleri olmadığı halde Tepü'ye katılmamışlardı. Onların savaşa katılmamasındaki ana etken rahavetleriydi, ihmalkarlıklarıydı. Savaşa hazırlığın talimatı verilmişti. Bu üç mümin acele etmeye gerek yok, son bir iki günde dahi hazırlanabiliriz gibi yavaştan alan bir düşüncenin içinde olmuşlardı. Günler geçiyordu, hazırlıklar tamamlanıyordu ama bu müminler hala hazırlanabiliriz gibi bir duygu içerisinde oyalanıyorlardı. Gün gelip çatmıştı. İslam ordusu hareket ediyordu ama onlarda bir hazırlanma olmamıştı. Onlar hala ordunun arkasından da yetişebiliriz düşüncesi içerisindeydiler. Onlar savaşa katılacaklarından emindiler. Savaşa katılmamayı hayallerinden bile geçirmiyorlardı. Ama gelinen nokta çok acıydı. Ordu yol almıştı. Artık yetişmek mümkün değildi. Bu üç güzel mümin münafıklarla kalmış olduklarını fark edince derin bir ateşin içine düştüler. Şöyle ya da böyle onlar münafıkların konumundan farksız bir konuma düşmüşlerdi. Neredeyse münafık olarak algılanacaklardı. İslam ordusunun girişinden sonra bu üç mümin insan tam bir hüzün iklimine girdiler. Mahcubiyetin, utancın anaforuna düşüyorlardı. Yarın Allah'ın Resulü geldiğinde nasıl gül yüzüne bakacaklardı? Huzuruna nasıl varacaklardı ve ne söyleyeceklerdi? Tam bir çaresizliğe gömülüyorlardı. İslam ordusu da Medine'ye geliyordu. Bu haber onların dünyalarını alt üst ediyordu. Ne yediklerinin, ne yürüdüklerinin, ne uyuduklarının farkında değiller gibiydi. Şimdi alemlere rahmet olana ne diyeceklerdi? Münafıklar çok rahat bir şekilde yalan söylüyor, asılsız mazeretler beyan ediyor ve o an için yakayı kurtarıyorlardı. Oysa ayetler nazil oluyor, münafıkların iç yüzünü ortaya koyuyordu. Artık Müslümanlar büyük ölçüde münafıkları biliyor ve onlara karşı hem mesafeli hem tedbirli oluyorlardı. Üç güzel mümin mazeret beyan etseler tam da münafıklar gibi hareket etmiş olacaklardı ama onlar samimi müminlerdi. Bunu kendilerine dahi kabul ettiremezlerdi. Yalan söyleyemezlerdi. Allah'ın Resulüne gerçek dışı kelam etmek onların asla yapamayacağı bir şeydi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mümin cimri olabilir, korkak da olabilir ama yalancı olmaz buyuruyordu. Müminler haramlardan şiddetle sakınırlardı ama özellikle yalandan daha bir uzak dururlardı. Yeryüzünün en güvenilir insanları kuşkusuz salih, samimi ve içten müminlerdi. Bu üç güzel mümin derin bir ezikliğin içinde Allah'ın Resulü'nün huzuruna geleceklerdi. Canlarından aziz bildikleri canana söz söyleyebilecek takat-ı dermanı kendilerinde bulabilecekler miydi? Dilleri tutulabilirdi. O derin mahcubiyetin içinde nasıl kelam edebilirlerdi? Ama çare yoktu. Geleceklerdi, söylemesi gerekenleri, söylemeleri gerekenleri söyleyeceklerdi. Yapılacak olan belliydi. Oysa onlar, ah yer yarılsaydı da yerlere girebilseydik ya da bugünlerden önce ebedi aleme göç etmiş olsaydık diye nasıl da için için yanıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine giriyorlar. Tam bir perişanlık içinde. Başları yere eğik olduğu halde yaklaşıyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz bu üç güzel mümine soruyordu savaşan için katılmadıklarını. Onların bir mazeretleri yoktu ve olduğu gibi durumlarını anlatıyorlardı. Yavaştan aldıklarını, ihmalkar davrandıklarını söylüyorlardı. Ne tür ceza verilecekse cezalarına razı olacaklarını da dile getiriyorlardı. İslam'ın güçlü şairi Ka'b bin Malik radıyallahu anh o günleri ayrıntılı bir şekilde bizlere anlatıyordu. Hadis kitaplarımızda bu anlatım olduğu gibi yer alıyordu. Hazreti Ka'b bin Malik radıyallahu anh yaşadıkları bu olayı bir ibret levhası olarak anlatıyor. Tebük seferi hariç Resulullah'ın katıldığı savaşların hiçbirinden geri kalmadım. Hepsine katıldım. Gerçi Bedir savaşına da katılamamıştım. Ama o zaman savaşa katılmayan hiç kimse azarlanmamıştı. Çünkü o zaman Resulullah ve Müslümanlar Kureyş kabilesine ait kervanı ele geçirmek için yola çıkmışlardı. Yola çıkarken savaş söz konusu değildi. Fakat Yüce Allah beklenmedik bir şekilde onlarla düşmanlarını karşı karşıya getirdi. İslam'la şereflenip biat ettiğimiz Akabe gecesinde de Resulullah'ın yanındaydım. Halk Bedir'i daha fazla önemsese de ben Akabe biatını hiçbir şeye değişmem. Tebük seferinde Peygamber Efendimizin hazırladığı orduya katılamadım. Fakat katılmama engel olan hiçbir şey yoktu. Hatta seferden geri kaldığım o günlerde her zamankinden güçlü, her zamankinden daha rahattım. O zaman 2000'e sahiptim ki başka hiçbir savaşta böyle bir imkana sahip olamamıştım. Resulullah Tebük seferine kadar bir sefere çıkmak istedi mi nereye gideceğini bildirmez, hatta başka tarafa yönelirdi. Fakat Tebük seferinde böyle yapmadı. Bu sefer iklimin sıcak olacağı bir zamanda olacaktı. Yolculuk uzun ve zorluklarla doluydu. Düşmanın sayısı da fazlaydı. Bu yüzden düşmanlarına karşı gerekli hazırlığı yapabilmeleri için Müslümanlara durumu açıkça söyledi. Hangi tarafa gidileceğini haber verdi. Herkes hazırlıklarına başladı. Hazırlıklar bittiği zaman ordunun neferleri bir deftere yazılıyordu. Ama defterler bitmişti. Büyük bir ordu olacağı belliydi. Sefere katılmak isteyenlerin sayısı ise son derece azdı. Onlar da vahiy gelmediği sürece kendilerinin farkına varılmayacağını düşünen münafıklardı. Sefere çıkılacağı zaman meyveler olgunlaşmıştı. Sıcakların artması nedeniyle gölgeler serin ve çekiciydi. Ben bunları seven, rahatına düşkün bir adamdım. Resulullah'ın isteği üzerine Müslümanlar savaş hazırlıklarına başlamışlardı. Ben de hazırlıklara başlamak istiyordum ama hiçbir şey yapamıyordum. Kendi kendime istediğim zaman bu hazırlıkları yapabilirim diyerek oyalanıyordum. Halbuki Müslümanlar hazırlıklarını tamamlamak için çalışıp çabalıyorlardı. Resulullah ve beraberindeki Müslümanlar yola çıkmak üzere hazır oldukları gün ben hala bir hazırlık yapmamıştım. Çabuk ve kolayca hazırlanıp yetişebileceğimi düşünüyordum. Keşke ihmalkar davranmasam ve hazırlıklara daha önceden başlamış olsaydım. Ordu Medine'den ayrıldığı zaman ben hiç hazırlık yapmamış bir halde Medine'de kala kaldım. Halkın arasına çıktığım zaman utandım. Çünkü sefere çıkmayıp geri kalanlar ya münafıklardı ya da mazere sahibi olup izin alanlardı. Ben ise Medine'de kalmak için izin almamıştım. Sonradan duydum ki Resulullah Tebük'e varıncaya kadar benden hiç söz etmemişti. Tebük'te bir grup mücahitlerle otururken Ka'b bin Malik'ten ne haber diye sormuştu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir anne gibi şerefli arkadaşlarına son derece düşkündü. Onların iki dünyada da abat olmalarını isterdi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayır çarşısına, kermese davet. Hayırda buluşmaya, iyiliğe ortak olmaya davetlisiniz. Hasan Hoca Vakfı ve Şazeli Derneği'nin birlikte düzenleyeceği hayır çarşısı ve kermesimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Gıdadan giyime, halıdan ayakkabıya, oyuncaktan kırtasiyeye, havludan züccaciyeye kadar ihtiyaçlarınıza dair pek çok ürünü bulabileceğiniz kermesimiz sizleri bekliyor. 1 Eylül ile 13 Eylül tarihleri arasında her gün sabah saat 9'dan gece 24'e kadar Şahin Bey Teleferik Parkı'nda hizmetinizdeyiz. Alışverişinizle ihtiyaçlarınızı karşılayacak, aynı zamanda ilim, irşat ve hayır hizmetlerine destek olacaksınız. Unutmayın, siz alışveriş yaparken bir hayra da vesile olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve iletişim için 0533 269 29 37 0530 665 23 83 Hasan Hoca Vakfı, ilme ve hayra açılan kapı.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Kurban ilahisi Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in yaşadığı zorlu imtihanda ne hikmetler vardır. İşte teslimiyet, sabır ve mükafat.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Şüpheli bir dirhemi geri vermek, 1000 dirhem sadaka vermekten daha üstündür. Abdullah İbni Mübarek radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr 33 www.ozbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi hayırlara vesile kılsın. Okuyacağımız hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ecillu, yüceltin, tazim edin. Kimi? Allah'a, Allah-u Teala'yı. Allah-u Teala'yı büyükleyin, yüceltin. Yağfir leküm, o da sizi affetsin. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya karşı nasıl bir övgüyle ölmesi gerektiğini, onu nasıl anmamız gerektiğini bizlere anlatıyor ve bizlere hatırlatıyor. Onu diyor yüceltin. Bu yüzden böyle dilimizde Allah-u Teala'nın ismini andığımız zaman özellikle ne deriz? Celle Celaluhu. Yani onun şanı çok yücedir, azameti büyüktür, uludur, kudret sahibidir, ikram sahibidir. O inkar edilemez, onun eşi ve benzeri yoktur. Şükredilmeye layık odur, unutulmaya değil, zikredilmeye layık olan odur demek suretiyle ne yapıyoruz? Hem bunu kalben tasdik ediyoruz, kalben iman ediyoruz ve bununla birlikte dilimizle de onu ikrar etmiş oluyoruz. İşte bu nedenle mesela Rahman suresinin son ayeti celilesinde Allah-u Teala Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir diye buyuruyor. Biz de ne diyoruz? Evet, ya Rabbi senin adın yücedir. Sen azamet sahibisin, sen kibriyasın, sen isyan edilmeye değil, büyüklenmeye, itaat edilmeye layıksın. İkram sahibisin. İbadet edilme senin hakkındır. Senin eşin ve benzerin yoktur. Ve bu şekilde her zaman anılmaya, zikredilmeye layıksın. Unutulmak şanına yakışmaz. Türü böyle bunları söylediğimiz zaman bu inanç, bu düşünce içerisinde söylemiş olacağız. Ve her zaman içinde Allah-u Teala'nın ismini andığımız zaman da işte ne yapıyoruz? Allah-u Teala, onu yüceltiyoruz ya da Celle Celaluhu diyoruz. Onun şanının yüce olduğunu dilimizde bu şekilde getiriyoruz. Ve özellikle de biliyorsunuz namazlardan sonra ne yapıyoruz? Selam verdikten sonra Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya del celali vel ikram demek suretiyle böyle Rabbimizi övüyoruz, onu yüceltiyoruz, onu büyükletiyoruz ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem namazlarda selamdan sonra bunu söylemiş. Ondan sonra sünnet varsa sünneti kılmış, duası varsa duasına geçmiş, tesbihatına geçmiş ki ne diyoruz? Allah'ım sen selamsın, selam sendendir. Ey celal ve ikram sahibi ne kadar yücesin diyoruz ve bunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Ve özellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada da söyleyeyim. Duaya bu şekilde başlamayı tavsiye de etmiş. Yani duaya ya zel celali vel ikram sözüyle başlayın diyerek söylemiş. Ve hatta demiş ki bu zikre de devam edin. Bu söze de devam edin. Sarılın, yapışın, ısrarla böyle isteyin. Demek suretiyle Peygamberimiz bu konuda bize yol göstermiş. Hani bazıları var ya işte adama deniyor ki Allah-u Teala'nın ismi anıldığı zaman Celle Celaluhu deyin. İşte Allah-u Teala'yı böyle bir onu yakışır şekilde anın dendiği zaman bazıları böyle eften püften sudan bahaneler getirmeye çalışıyorlar ki bakın hadis-i şerifte bile Peygamberimiz ne buyuruyor? Ecillullaha yağfir leküm. Siz Allah'a büyüleyin, onun azametini tasdik edin, ululayın ve bu şekilde bu konuda ısrar edin ki Allah da sizi bağışlasın diye buyuruyor. Ve yine ayet-i kerimede işte Rahman suresinin son ayeti Allah-u Teala ne diyor işte bu ayet-i kerimede bizlere? Celal ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Demek ki bizler de onu söyleyeceğiz. Bu tür insanlar ya bu hadislerden ve bu ayetlerden haberleri yok ya da artık başka bir niyetleri mi var bilemiyoruz ki Allah-u Teala onları da bu gafletten uyandırsın ve uyanmalarını nasip eylesin. İşte bizler de bu zikre devam edeceğiz. Peygamberimiz bize bunu tavsiye etmiş. Biz de devam edeceğiz. Allah-u Teala'yı büyükleyeceğiz. Onun azamet sahibi olduğunu hem kalben kalbimize yerleştireceğiz. O iman yerleşecek. Zaten onun büyüklüğü, azameti, her şeye güç ve kudretinin yettiği kalbimize yerleştiği zaman insan şirk koşmaz. Ona isyan etmez. Onun büyüklüğünü bilir. Bütün nimetleri verenin olduğunu bilir. Yaratanın olduğunu bilir. Hesap gününe inanır. Bu şekilde de ne yapar? Allah-u Teala'ya isyan etme noktasına gelmez. İsyan etmekten şiddetle sakınır. İşte bizler de aynı şekilde Peygamberimizin bu tavsiyesine uymak suretiyle ne yapacağız? Allah-u Teala'yı büyükleyeceğiz. Kötülükleri, günahları, haramları, mekruhları terk edeceğiz. Allah-u Teala'nın emirlerini harfiyen sıkı sıkı yerine getireceğiz ki bu şekilde de Allah-u Teala'yı büyüklemiş olacağız. Allah-u Teala bu şekilde büyükleyen kullarından bizleri eylesin. Diğer hadisi şerifimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. Ecmilu fi talebi dünya. Dünyayı talep noktasında, dünyayı isteme noktasında güzel olunuz, güzel davranınız. Fe inne kullen müyesserun lima kütübe lehu minha. Sizin için, her kimse için, her şahıs için ne yazılmış ise o ona kolaylaştırılmıştır. Yani rızkınız size gelecektir, o rızık sizi bulacaktır. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, Allah-u Teala insanın rızkını takdir etmiş. Ama kulağa düşen nedir? Çalışmak. Yani esbaba tevessül edecek, sebeplere sarılacak. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da buyurduğu gibi, yani böyle tembellik yaparak, oturarak sadece Allah'ın bana ver demek de olmaz. Gökten size ne altın yağar ne de diyor gümüş. Kişi ne yapacak? Çalışacak, gayret gösterecek. Allah-u Teala da onun bu gayretine, bu çalışmasına binaen ona ne yapacak? Rızkını temin edecek. Bu nedenle biliyorsunuz bir insanın nefsini koruması, dilenci duruma düşmemesi, kendisinin ve çoluk çocuğunun, ailesinin rızkını talep etmesi için çalışması onun üzerine bir farzdır. Onun üzerine bir vecibedir ve bunu yapmak zorundadır. Ha bunun haricinde işte daha çok param olsun, daha fazla malım olsun diye bir çalışmanın içerisine girerse, hani bununla da sadaka vereyim, insanlara faydalı olayım, ihtiyaç sahiplerini gözeteyim, akrabalarıma yardımcı olayım İnanç ve düşüncesinde ve niyetinde olursa, tabi böyle bir çalışmada nedir? Güzeldir, müstehaptır. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize burada da bir yol gösteriyor. Ne yol gösteriyor? Diyor tamam, rızkınızı talep edin ama güzellikle talep edin. Kendinizi böyle perişan etmeyin. Kendinizi helak etmeyin. Rızık kaygısına düşerek böyle gece gündüz sanki aç kalacakmış gibi, her şey elinden gidecekmiş gibi böyle hırslı bir şekilde olmayın. Güzel bir şekilde talep edin. Bedeninizi böyle paralamayın. Tabii elbette insan rızık kazanıyor, temin ediyor. Kazanmak kolay değil. Yorulacak, zahmet çekecek, alnı terleyecek değil mi? Çünkü helalından talebi var. İşte ama bunu aşırıya götürüp uykusuz çeklik çekmeyecek, kendini aşırı derecede yorup da perişan etmeyecek veya Allah korusun haram yollara da tevessül etmeyecek. Güzel bir şekilde rızkını arama noktasında çalışacak. Veya rızkı için çalışma noktasında ibadetlerini terk etmeyecek. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, yani sizi mallarınız ve evlatlarınız Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Yani bu yönde de namazı terk etmeyecek, ibadetlerini terk etmeyecek, helal ve haram hududunu riayet edecek, harama yönelmeyecek. Bütün bunlar nedir? Güzel talep etmenin içerisine girer. İşte Peygamberimiz diyor ki kim nefsini dilencilikten korumak, çocuğunun nafakasını, ailesinin nafakasını temin etmek ve fakir komşularına da yardım etmek için helalinden kazanırsa, bakın helalinden kazanırsa o kimse kıyamet gününde Allah'ın huzuruna yüzü ayın 14'ü gibi parıl parıl parladığı halde çıkacaktır diye böyle bir müjde veriyor. Çünkü bu da nedir? Bir ibadettir. Çoluk çocuğunun nafakasını kazanmak, kendi nafakasını kazanmak nedir? Bu da bir ibadettir. Bu şekilde de ibadet etmiş oluyor. Ama harama düşmeden, haram yola tevessül etmeden. İşte yine başka bir hadiste Peygamberimiz diyor ki Allah-u Teala Celle Celaluhu insanlara muhtaç olmaktan kurtulmak için herhangi bir iş edinen kulunu muhakkak sever. Bu şekilde Allah-u Teala o kulu sever. Niye? Bütün peygamberler eline emeğini yemişlerdir değil mi? Bir meslek sahibidir olmuşlardır. Mesela Peygamberimiz ticaretle uğraşmış, bir dönem çobanlık yaptığını da söylüyor. Bakıyorsunuz diğer peygamberlerin bir kısmının terzi, bir kısmının marangoz olduğu belirtiliyor değil mi? Zırh yapmıştır Davut Aleyhisselam. Bu şekilde bakıyorsunuz her peygamber bir meslek sahibidir. Mümin de meslek sahibi olacak, rızkını kazanacak fakat güzel bir şekilde yapacak. Peygamberimiz bizlere diyor ki Allah-u Teala rızkınızı kolaylaştırmıştır. Yani o rızık size takdir edilmiştir. Siz de esbaba tevessül edeceksiniz. Çalışacaksınız, çabalayacaksınız. Ama çalışırken harama düşmeyeceksiniz. Haram işlerle uğraşmayacaksınız. İşte dinin yasakladığı, İslam'ın yasakladığı haram olan işleri yapmayacaksınız. Haram olanların satışlarını yapmayacaksınız. İçki satmayacaksınız, kumar oynamayacaksınız, efendim put satışı yapmayacaksınız, yasaklamış olduğu domuz etinin satışını yapmayacaksınız. Bu tür şeyler nedir? Resulullah birçok şeyleri saymış. Bunları yapmayacaksınız çünkü bunları nasıl yasaklanmışsa ondan olan gelir de yasaklanmıştır. Kazanç da yasaklanmıştır. İşte Peygamberimiz diyor ki ben sizi cennete yaklaştırıp ateşten uzaklaştırıcı olan her ne biliyorsam muhakkak onu yapmanızı size emrettim. Yine sizi cennetten uzaklaştırıp cehenneme yaklaştırıcı bildiğim her şeyden de sizi yasakladım, nehyettim. Yani bize iyi olan, güzel olan, menfaat olan şeyleri Peygamberimiz emretmiş. Bizi helak edecek, bizi yok edecek, bizi cehenneme götürecek. Hem dünyada hem ahirette rezil ve perişan edecek olan şeyleri de bize yasaklamış ve bizleri nehyetmiş. Ve Peygamberimiz şunu diyor, bu çok önemli, bunu kalbimize yazacağız. Ruhul Emin Cebrail benim kalbime vahyetti ki herhangi bir nefis dünyadaki rızkını sonuna kadar almadıkça ölmez. Yani insana takdir edilen rızık gelmedikçe o insan bu dünyadan göçüp gitmez. O zaman her ne kadar o rızık bazen gecikse bile, çünkü bazen rızık gecikebilir değil mi? Vaktinde gelmeyebilir. Ha bu durumda kul ne yapacak? Bu bakımdan Allah'tan korkunuz. Yani harama girmeyecek, rızık ararken güzel ve helal yollardan arayınız diye Peygamberimiz buyuruyor. Bakın Peygamberimiz bize ne diyor? Helal yollardan, güzel olan yollardan rızık arayın diye emrediyor. Rızık aramayı da terk edin demiyor. Arayın ama helal yoldan, güzel yollardan arayın. Hatta bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor. Sakın rızkın herhangi bir kısmının gecikmesi sizi Allah'a isyan ederek rızık aramaya sevk etmesin. Yani Allah'a isyan etmeyin rızık gecikti diye, az geldi diye. Sakın ha böyle bir şeye de tevessül etmeyin. Böyle bir isyanın içerisine de düşmeyin. Zira günah ile Allah'ın nezdinde bulunan rızka asla erişilemez. Çünkü günahlar ne yapar? Rızkın gelmesine mani olur. Gelse bile o rızıktan bir fayda göremezsiniz, bir bereket göremezsiniz. İşte akıllı bir insan ne yapacak? Her şeyden önce, herkesten evvel nefsine şefkat göstermeli. Nasıl gösterecek? Nefse şefkat nasıl olur? Çünkü nefse şefkat sermayeyi korumakla olur. Şimdi siz bir ticaret yaptığınız zaman önce sermayenizi korursunuz. Sonra o sermayenin üzerine daha fazla mal katma, kazanç yoluna gidersiniz. Ama evvelen o sermayeyi korumak lazım. Şimdi peki sermayeyi korumasa insan ne olur? Helak olur. Peki sermaye nedir? Gerçek manada anladığımız sermaye de nedir? Dindir ve dinin bize emrettiğidir. İşte bu nedenle akıllı bir kimse için en iyi şey geçici dünyada en fazla muhtaç olduğu şeydir. Geçici dünyada en fazla muhtaç olduğu şey ise gelecek alemde neticesi en güzel olan şeydir. Değil mi? O bir alemde neye muhtaçsak biz de ne yapacağız? Onu yerine getirmeye çalışmış olacağız. Bu nedenle demişler ki alimler, yani Allah böyle insanın aklını çalıştırma noktasında haram olan şeyleri korumada ne yapar? Vekil olur. Çünkü aklı vermiş Allah bir insana. Akıllı bir insan da ne yapar? Menfaatinin ne olduğunu iyi bilir. Menfaat nedir hakiki manada? Ahiret saadetidir. Zaten bunu bilmeyse o adam akıllı değildir. Eğer dünyalık için ahiretini satıyorsa, ahiretini değişiyorsa bu insanın aklı yerinde değildir. Ve kim cahil bile olsa Allah onun rızkına vekil olmuştur, kefil olmuştur. Eğer zaten çok akıllılıkla rızık kazanma, mal talep etme, zenginlik olsa o zaman aklı iyi olmayanlar, kafası çalışamayanlar da o zaman ne olacaktı? Aç kalacaktı. Ama bakıyorsunuz gerçekten dünyada adamın kafası çok çalışmadığı halde malı çok olabiliyor. Bu nedir? Demek ki Allah-u Teala ille bir insan akıllıdır diye dünyada rızkı almıyor, ona vermiyor. Ve kimse de böyle bir şeyde başarılı olmuyor. Ve dünyanın dengesine baktığınız zaman bunu da görüyorsunuz. Ve kul bakıyorsunuz nereden rızkı gelecek de belli değil. Allah-u Teala bir yerden yazmış, ona ne yapıyor? Rızkı geliyor. Bir haberde anlatılıyor, iki melek karşılaşıyor. Biri ona diyor ki falan Yahudinin canı balık çekmiş, ben oraya diyor balıkları sevk ediyorum. Bakın hikmete bak. O bir melek de diğerine diyor ki falan abidin, böyle Allah-u Teala'ya çok ibadet eden kişinin diyor canı zeytinyağı çekmişti ama onu da diyor dökmekle emredildim. Yani o onu çekiyor canı ama ona nasip olmayacak. O biri de ne yapıyor? Canı çekiyor, hiç ummadığı yerden ona balık geliyor, balık sevk ediliyor. Bu nedenle kişinin rızkı bir yerden gelir. Kul ne yapacak? Kendini bu konuda paralamayacak, bunu böyle haris olmayacak. Dikkatli bir şekilde helal yoldan nefsine de eziyet etmeden, insanları da kırmadan, insanlara zarar vermeden de ne yapacak? Rızkını talep edecek. Allah-u Teala da ona ne yapıyor? O rızkı kolaylaştırıyor. O rızkın gelmesi yolunda kapıları açıyor. Allah-u Teala bizlere helalinden bol rızıklar nasip etsin. Helal yoldan çalışmayı bizlere nasip eylesin. Burada şu da var. Hani demiş ya büyükler, kişi var mal kazanmak için bedenini, sağlığını harcar. Sonra da o sağlığını bozmuş ya, sağlık elden gitmiş. Bu sefer de diyor sağlığını kazanmak için elindeki bütün serveti harcar diye böyle güzel bir söz söylemişlerdir. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın bir bölümünde daha sizlerleyiz. Bugünkü programımızda inşallah Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı anlatmaya çalışacağız. İbrahim Aleyhisselam'ın soyu. İbrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruk'tur. İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve yurdum. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Tarah, diğer adıyla Azer'dir. Harran halkındandır. Onun Küfe ile Basra arasındaki Kusa köyü halkından olduğu da söylenir. Harran büyük bir şehir olup Mudar'ın kasabası idim. Reha ile araları bir günlük, Rakka ile araları iki günlüktür. Musul, Şam ve Rum yolu üzerindedir. Harran'ı ilk önce kuran İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşi Haran olduğu için oraya Harran adı verilmiştir. Tufandan sonra yeryüzünde ilk kurulan şehirdir. Kusa, Babil toprağındaki Irak köylülerindendir. Ve Fırat'tan Irak'a akıtılan ilk ırmağın da adıdır. İbrahim Aleyhisselam'ın babası Tarah yani Azer, Kral Nemrud'un putlarının bakıcısı ve idarecisi idi. Harran'da kıtlıkla karşılaşınca evini Nemrud'un oturduğu Kusa'ya nakletmişti. İbrahim Aleyhisselam'ın annesi. İbrahim Aleyhisselam'ın annesi ise Efrahşet bin Sam bin Nuh oğullarından Kenba bin Kusa'nın kızı Nuna veya Efraim bin Ergu'dur. İbrahim Aleyhisselam'ın şekil ve şemaili. İbrahim Aleyhisselam orta boylu, ak benizli, ela gözlü, ak saçlı, güzel ve güler yüzlü, açık alınlı, uzunca yanaklı, ak sakallı idim. Ayak izlerine varıncaya kadar şekil ve şemailce Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a insanların en çok benzeyeni idim. Kral Nemrud ve marifetleri. Nemrud ilk defa kötü yol açan, ilk defa başına taç giyen, ilk defa yıldızların durumunu ortaya koyan ve onlar hakkında nazariyeler kuran ve ameliyeler yapan, Kabil'den sonra ilk defa ateşe tapan kimse idim. Yerden bir ateşin çıktığını görünce varıp önünde yere kapanmış ve üzerine bir bina çattırarak ona bir bakıcı da tayin etmiştim. İnsanları kendisine tapmaya ilk defa davet eden de o idim. Halkın sema ilimleri ile uğraşmalarım. Nemrud'un zamanında insanlar da yıldızlara ait bilgilerle uğraşırlar, güneşin, ayın tutulacağı tarihi hesaplarlar, yıldızları ve mevkilerini belirlerler, yıldızlar ve feleklere ait yaptıkları aletlerle onlardan bir takım hükümler çıkarırlardım. Nemrud'un rüyası ve korkunç tedbirlere başvurmasım. Rivayete göre Nemrud o sıralarda rüyasında bir yıldızın doğduğunu görmüştü ki yıldızın parlaklığı ayın aydınlığını, güneşin ziyasını bastırıyordu. Nemrud bundan sonra son derece korktu. Sihirbazları, kahinleri ve kâifleri yani iz ve yüz çizgilerinden anlayanları davet edip bunun sırrını sordum. Onlar da ülkende şu yılda bir çocuk doğacak, halkın dinini değiştirecek, senin ölümün, saltanatının zevali onun elinde olacaktır dediler. O sırada Nemrud Küfe Babil'inde oturmaktaydı. Oturduğu köyden ayrılıp başka bir köye taşındım. Oradan bütün erkekleri çıkarttı. Orada
yalnızca kadınları bıraktım. Her 10 erkeğin üzerine güvenilir bir murakip tayin ettim. Doğan erkek çocuklarının hepsinin öldürülmesini emrettim. Bunun üzerine doğan bütün erkek çocuklar öldürüldü. Nemrut'un o şehirde önemli bir işi çıktım. Nemrut, İbrahim aleyhisselamın babası Azer'den başkasına güvenmediği için onu yanına çağırdım. Ben sana bir işimi havale etmek istiyorum. Seni oraya ancak sana olan güvencimden dolayı gönderiyorum. Ailenin yanına varmamak, kendisiyle münasebette bulunmamak üzere ant veriyorum. Bak, eşinle sakın münasebette bulunayım deme, dedim. Azer, ben bu hususta dinimden fedakarlık yapmakta çok cimriyimdir, dedim. Bunun üzerine Nemrut, ona yapacağı işi havale ettim. Azer şehre girip Nemrut'un işini hallettikten sonra kendi kendine ailemin yanına bir varsam da ne yapıyorlar bir baksam, dedim. Ailesinin yanına varınca sözünde durmadım. Bunun üzerine ailesini Küfe ile Basra arasında Evir diye anılan bir köye kaçırarak orada bir bodruma yerleştirdim. Kendisinin yiyeceğini, içeceğini vesaire ihtiyaçlarını sağladım. Aradan uzun bir müddet geçip de bir şey zuhur etmeyince Nemrut, "Demek bu yalancı sihirbazların sözü imiş. Yurtlarınıza dönünüz artık," dedim. Erkekler de yurtlarına döndüler. İbni İshak'a göre de İbrahim aleyhisselamın doğma zamanı yaklaşınca müneccimler Nemrut'a, "Senin şu köyünde şu yılın şu ayında İbrahim adında bir çocuk doğacak. Senin dinini yerecek, topluluğunu dağıtacak, halkı dininizden ayıracak ve putlarınızı kıracak," dediler. Nemrut, bildirilen zaman gelince adamlar göndererek köydeki her gebe kadını getirtti ve gözaltında tuttum. Ancak İbrahim aleyhisselamın annesi pek genç olup gebeliği bilinemediğinden gözaltına alınmadım. Nemrut, müneccimlerin bildirdiği yılın belli ayında doğan erkek çocukların hepsini öldürttü. İbrahim aleyhisselamın doğuşu ve mağarada büyüyüşü. İbrahim aleyhisselamın annesi doğum yapma zamanı gelince geceleyin evinden çıkarak yakınlarında bulunan bir mağaraya gittim. İbrahim aleyhisselamı orada doğurdum. İbni Asakir'e göre İbrahim aleyhisselam Irak toprağında Babil'in Kusa köyünde halen kendisine nispet edilen makamda doğmuştur. Annesi yeni doğan bir çocuk için ne yapmak lazımsa hepsini yaptıktan, sarıp sarmaladıktan sonra mağaranın kapısını kapatarak evine döndüm. Zaman zaman mağaraya uğruyor, oğlunun sağ ve beş parmağını emip durduğunu görüyordum. Azer gebeliğini ne yaptığını sorduğu zaman Nuna, "Bir oğlan doğurmuştum, öldü," dedim. Azer onu doğruladı ve sustum. İbrahim aleyhisselam, İsa aleyhisselamın miladından yaklaşık olarak 2000 yıl önce doğmuştur. İbrahim aleyhisselam mağarada bir günde bir haftalık gibi, bir haftada bir aylık gibi, bir ayda da bir yıllık gibi hızla büyüyordum. Mağarada ancak 15 ay kaldım. Azer, oğlunun mağarada gizlice nasıl doğrulduğunu, büyütüldüğünü öğrenince son derecede sevindim. Nemrut, bütün olan bitenleri unutmuştum. İbrahim aleyhisselam'da büyümüştüm. Kendisi anne ve babasından başka yaratıklardan henüz hiçbirini görmemiştim. İbrahim aleyhisselamın anne ve babasına ilk soruları. İbrahim aleyhisselam mağarada annesine, "Benim Rabbim kimdir?" diye sordum. Annesi Nuna, "Benim," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Senin Rabbin kimdir?" diye sordu. Annesi, "Babandır," dedim.
İbrahim aleyhisselam, babamın Rabbi kimdir diye sordu. Annesi Nemrut'tur dedi. İbrahim aleyhisselam, Nemrut'un Rabbi kimdir diye sordu. Annesi sus dedim. İbrahim aleyhisselam sustum. Nuna Hatun kocasının yanına dönüp, gördün mü, halkın dinini değiştireceği söylenen çocuk işte senin oğlundur dedim. İbrahim aleyhisselamın söylediklerini Azer'e haber verdim. Azer yanına gidince İbrahim aleyhisselam ona da, ey babacığım, benim Rabbim kimdir diye sordum. Azer, annendir dedim. İbrahim aleyhisselam, annemin Rabbi kimdir diye sordu. Azer, benim dedim. İbrahim aleyhisselam, senin Rabbin kimdir diye sordu. Azer, Nemrut'tur dedim. İbrahim aleyhisselam, Nemrut'un Rabbi kimdir diye sorunca Azer ona bir tokat vurup sus dedim. İbrahim aleyhisselamın mağaradan çıkarılışı. İbrahim aleyhisselamın babası Azer arkadaşlarına, benim bir oğlum vardır ki onu kralın öldürme emrine rağmen saklamıştım. Kendisini saklı bulunduğu yerden çıkarıp getirmemi korkulu ve sakıncalı bulur musunuz diye sordum. Arkadaşları, hayır, git getir dediler. Azer gidip İbrahim aleyhisselamı yerin altındaki mağaradan, bodrumdan dışarı çıkardım. İbrahim aleyhisselamın görüp şaşırdığı hayvanlar hakkındaki soruları. İbrahim aleyhisselam mağaradan çıkınca yeryüzünde gezen, dolaşan hayvanlara, yaratıklara bakıyor bakıyor da deve hakkında bu nedir diye soruyor. Babası da onun deve olduğunu haber veriyor, bu devedir diyordum. İbrahim aleyhisselam ineği görünce soruyor, babası inektir diyordu. İbrahim aleyhisselam atı görünce soruyor, babası attır diyordum. İbrahim aleyhisselam koyunu görünce soruyor, babası koyundur diyordum. İbrahim aleyhisselamın irşat olunuşu ve Rabbini buluşu. İbrahim aleyhisselam yeryüzünde gezip dolaşan hayvanları görünce kendi kendine, herhalde şu yaratıkların bir Rabbi olması gerekir dedim. İbrahim aleyhisselamın mağaradan çıkışı güneşin batışından sonra idim. İbrahim aleyhisselam başını göklere doğru kaldırıp baktığı zaman bir yıldız görmüştü ki o müşteri yıldızı idim. Yüce Allah İbrahim aleyhisselamın yıldızı, ayı, güneşi görüşünü ve Hakk'a erişini Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklar. Biz İbrahim'e gerçeği nasıl gösterdi isek, istidlalde bulunması ve kesin ilme erenlerden olması için göklerin ve yerin büyük mülkünü de öylece gösteriyorduk. İşte o üstünü gece bürüyüp de örtünce bir yıldız görmüş, Rabbim budur demiştim. Yıldız sönüp gidince ben böyle sönüp batanları sevmem dedim. Sonra ayı doğar halde görünce Rabbim budur dedim. Fakat o da batıp gidince, andolsun ki eğer Rabbim bana hidayet etmemiş olsaydı muhakkak ben de haktan sapanlar grubundan olurdum dedim. Sonra güneşi doğar halde görünce de Rabbim budur, bu hepsinden daha büyük dedim. O da batınca, ey kavmim, ben sizin Allah'a şerik koşa geldiklerinizden kesin olarak uzağımdır. Hiç kuşkusuz ben bir muvahhid olarak yüzümü o gökleri ve yeri yaratmış bulunan Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim dedim. Rabbi ona Müslüman ol dediği zaman o, alemlerin Rabbine teslim oldum dedim. İbrahim aleyhisselamın halkı uyarmaya başlamasın. İbrahim aleyhisselam kavminin putlara tapışına şaşıyor ve onlara, elinizle yonttuğunuz şeylere ne diye tapıyorsunuz diyordum.
Kavmi de bunu bize senin baban öğretti diyorlardı. İbrahim aleyhisselam muhakkak ki benim babam da yolunu sapıtan kimselerdendir diyordum. Azer'in İbrahim aleyhisselama kardeşleriyle birlikte put sattırışı. İbrahim aleyhisselamın babası Azer, kavminin taptıkları putları yapar, götürüp satması için öteki oğulları ile birlikte İbrahim aleyhisselama da verir, bu putlardan büyüğünü şu fiyata, küçüğünü şu fiyata sat derdim. İbrahim aleyhisselam da onları babasından alınca ayaklarından bir iple sıkıca bağlar, arkasından çeker götürür. Ne zarar ne de yarar veremeyen şu putları alan var mı diyerek seslenir, hiçbir kimse kendisinden put satın almazdım. İbrahim aleyhisselam putları satamayınca bir ırmağın kıyısına götürüp başlarını suya sokar, kavminin putlara düşkünlüğüyle alay etmek için içiniz der, hiç satmadan onları eve geri getirirdim. Kardeşleri ise götürdüklerinin hepsini satmış olarak eve dönerlerdim. İbrahim aleyhisselam kumaş ve elbise ticaretiyle uğraşmış, hicretten sonra da çiftçilik yapmıştır. Azer'in İbrahim aleyhisselamı Nemrut'a götürüşüm. İbrahim aleyhisselam, Allah'tan başka ilah yoktur, o benim Rabbimdir, o her şeyin Rabbidir dedikçe annesi ve babası Nemrut'tan korkarak ağlarlar. İbrahim aleyhisselamı uyarmaya çalışırlardım. İbrahim aleyhisselam ise benim hakkımda Nemrut'tan hiç korkmayınız. Beni küçüklüğümde koruyan büyüklüğümde de korur derdim. Fakat Azer kendisini birisinin Nemrut'a ihbar edeceğinden korkarak Nemrut'a gidip ey kral, senin doğmasından sakındırdığın çocuk benim oğlumdur. Kendisi evimden başka bir yerde doğmuş, yanıma gelinceye kadar ondan haberim olmamıştır. Şimdi onu sana haber veriyorum. Kendisi hakkında istediğini yap, sonra beni kınama dedim. Nemrut, onu bana getir dedim. Azer, İbrahim aleyhisselamı annesinin yanından alıp Nemrut'a götürdüm. Nemrut meclisini süslemiş, askerlerini sıra sıra dizdirmiştim. İbrahim aleyhisselam sağına soluna bakıp ey kavim, siz neye tapıyorsunuz diye soruyordum. Nemrut, ey İbrahim, sen üzerinde bulunduğum dinime gir ki seni ben yaratmışımdır ve rızkını da ben veriyorum dedim. İbrahim aleyhisselam, ey Nemrut, sen yalan söylüyorsun. O Rab ki beni yaratan, bana doğru yola gösteren O'dur. Bana yediren, içiren de O'dur deyince Nemrut da halk da tutula kaldılar. Bunun üzerine Nemrut Azer'e dönüp ey Azer, bu oğlun daha küçüktür. Ne söylediğini, benim kadru kıymetimi, mülkü saltanatımın ululuğunu bilmiyor. Sen onu hemen al götür. Kendisini azabımın şiddetiyle korkut. Ola ki üzerinde saplanıp kaldığı şeyden döner dedi.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen Nurlu Yol'un elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz. Peygamberler Tarihi Abdullah Faruk Kaplan'ın sunumuyla hafta içi her gün saat 9.30 ve 21.30'da Davet Radyo'da.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

Amine Hatun'dan doğdun Ahmet, ezelden beri sen Muhammed. Sana selat selam verdi, melekler bayram etti, nur kundaklara sardılar.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 25. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: الحق
1: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.

الأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة

عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين

وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنظر

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya. Ve evvelul kelami fil ahira. Ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

hangi karanlıkta saklanıyorsan söyle. Aydınlıklarımla geleyim sana. İçinde özlemlerimi son bulduracak şarkılarımı getireyim beraberimde. Hazır değilsen söyle yıldızlara, göz kırpsınlar bana. Onlar da bilirler aşıkların yüreklerini. Yoksa kayar mıydı sevdalılara? Ya da istersen sen gel. Bahar görmeden güldür yüzümü ki kuşları kıskanmasın baharın. Rüzgarı ellerinden devşirmesin sevdamızı. Eğer benden kaçıyorsan yorulursun. Söyle, daha ne kadar uzaklaşabilirsin ki benden? Gittiğin yerde değil miyim zaten?

sanda son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak.